0: Muranoto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis otopark kapısını kırarak içeri girdi ve binayı tahliye etti. Polis biber gazı sıktı, partililer yangın tüpü sıkarak polise karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer ve basın mensupları gazdan etkilendi. Dün sabah saatlerinde yaşanan bu olaylarda aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkez önüne geldi. Grup içeri girmek istedi. Genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Özgür Özel, "CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," diye konuştu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis müdahalesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP genel merkezine girdi. Ankara Başsavcılığı CHP genel merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak. Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı teşkilatında bazı bürokratlar görevden alındı, bazı kurumlara yeni atama yapıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hipersonik füzeleri ve dronlarıyla vuruldu, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi, iki tarafta acele etmemeli, hata olmamalı dedi. ABD basını anlaşma 60 günlük ateşkes içeriyor, Hürmüz açılacak, ABD güçleri bölgede kalacak diye yazdı. İran basını da anlaşma taslağı ABD müttefiklerinde içeren saldırmazlık taahhüdü içeriyor bilgisini paylaştı. Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava bekleniyor.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
12: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğancan Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
13: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

tarihler 25 Mayıs günlerden pazartesi. Adeta terk edilmiş bir İstanbul'dan selamlar. Yollar bomboş. Şu an gerçekten hani anca böyle bayramdan bayrama görebildiğimiz o yol hikayesidir İstanbul için. Şu anda hakikaten hiçbir yerde trafik yok desek yeri. Bir iki böyle minik yoğunluk görüyorum da yani hiç adam yerine koymayacağınız yoğunluklar bunlar, öyle söyleyeyim size. Geldik buradayız, bayram öncesi, bayram arefesi arefesindeyiz şu anda. Yarın bayram arefesi, çarşamba bayramın ilk günü. Ben de tatil öncesi son yayınımı yapıyorum sevgili dinleyicilerim. Bugün aslında yayına gelme sebebim bayramlaşalım. Evet, 9 günlük bir resmi tatil var. Fakat yine de biliyorum ki çalışanlarınız var. Ben de onlardanım. Ama şey, yani bana dediler istiyorsan gelme diye, dedim yani salı günü gideceğim ben tatile, o yüzden geleyim bayramlaşalım. O yüzden aslında tam olarak öyle olmadı ama neyse. Neyse. Öyle. Kim kaldı? Arkadaşlar şu an radyosunun başında, İstanbul'dan bağımsız söylüyorum tabii ki bunu. Yani şu anda haliyle bir işte ne bileyim normal rutinden çıktığımız bir gündeyiz. Dolayısıyla beni kimler nerelerden dinliyor? Bugün biraz daha erişme noktasında kolay olacağını öngörüyorum birçok dinleyicim için. Çünkü işte o sabah trafiği yok şu anda, işte okula ya da ne bileyim işe giden insan sayısı geçtiğimiz haftayla kıyaslandığı zaman çok ciddi bir şekilde fark var arada. Yani bugün bir avuç insanız diye öngördüğüm bir gün. O yüzden yayına telefonla katılmak isteyen, ben mesaj yolluyorum ama okunmuyor diyen, bugün gün sizin gününüz. Bugün ne yapsanız ağzım dışarıda, dilim dışarıda, bekliyorum. Hadi yazın diye. Önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp'tan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531-785-9080. 531-785-9080 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Adım şudur, seni şuradan dinliyorum temalı mesajlar gelmeye başlasın. Bunun haricinde birazdan da telefon bağlantılarımızla muhabbetimize başlayacağız. Yazgıncığım günaydın. Arkadaşımı yazmış, annem selam söylüyor diye. Ellerinizden öpüyorum efendim. Selamlar, günaydın. Peki. Günün yayın konu başlığını daha sonra paylaşacağım ama dediğim gibi yazıyorum okumuyorsun diye bana çemkiren ey dinle. Neyse, bu ara bunu yapmak istemiyorum çünkü biraz tatlar kaçık, neyse. Cuma sabahki yayında çaktırmadan konuşacağımı konuştum ben. O yüzden bugün hiç o gündemlere girmeyeceğim. Evet. Bugün meydan sizindir. 0531 785 9080 WhatsApp hattımızın telefon numarası.

0: hiç öyle zannettiğim gibi yalnız ve bir avuç değilmişiz maşallah. Tar. Belki de hani o gün bugün fırsattan istifade diye normalde hiç mesaj yollamayan dinleyicilerim de bir ayağa kalktı. Bir sürü mesaj var. Şimdi olabildiğince okumaya çalışacağım hızlıca yayında. Bugün bayramlaşacağız. Yarın ben de yokum yayında. Şu an belki hani normalde dinlediğiniz yerlerde değilsiniz. Başka yerlerden de dinliyorsunuz beni. Hemen hızlıca gelen mesajlara bir göz atalım. Ama son haftalardaki takıntımız bize eşlik ediyor olsun mesajları paylaşırken. Bir avuç değil iki avuç muyuz diyen Sude. Bursa'dan dinliyor, selam. Amcam Cebrail Meşe'nin selamı var Mardin'den. Tır şoförü kendisi, devamlı kulağı sendedir Doğancan diyor. Eyvallah, sağ ol, günaydın.
1: Kızlar burada. Canavar hepsi can ciğer, kuzu sarma. Onlara...
0: Tatil için Didim'e geldim. Buradan da seni dinliyoruz demiş. Normalde Ankara'dalarmış Erkan, bak. Gördün mü? Selam, günaydınlar. Erdoğan yazmış, şu an Ankara'dan Balıkesir'e yola çıktım. Her zamanki gibi yine sendeyiz Doğancan diyor. Teksas'tan dinliyorum. Muğla'da bulunan aileme selamlar Doğancan. Canım ülkeme mutlu bayramlar diliyorum diyen sevgili

Ali yazmış Ankara'dan. Ben gibi işe gidenlere selam olsun Doğan abim diyor. Eyvallah, günaydın. Filiz Bağcılar'dan günaydınlar. Güne senle başlamak her zamanki gibi çok güzel. Vallahi İstanbul bize kaldı. Gidin gidin bayramda. Biz de İstanbul'un tadını çıkaralım demiş. İstanbul'da çok tadı kalmış ya. Seyfi. Ta Kanada'dan uygulama üzerinden dinliyorum seni Doğancan. Neşen eksik olmasın. Bir günde memleketim Çorum Spor... Ne? Bugün memleketim Çorum Spor Süper Lig'e çıktı. Sıradaki şarkı tüm hemşehrilerime gelsin diyor. Hadi bakalım. Tebrikler. Sezen yazmış. Ankara Mersin arası yolda seni dinliyoruz Doğancan diyor. Günaydınlar. İzmir Torbalı'dan işbaşı yapmaya gidenlerden selam olsun Doğancan diyor. Sevgili Semra günaydın. Tülay sevgiler günaydın. Pendik'ten Zeynep. Anam bir gün dinleyemedim. Ne oldu da ortalık karıştı ya. Kesin haklısındır diyen sevgili Zeynep. Zeynep ya işte. Memleketin gündemi. Memleket gerginliği bizi de geriyor ha.

Seda Sayan'ın çorap güzellemesi var ya işte, çoraba dair olan tutkunluğundan bahsediyor. Biz de bunu İsmail YK'ya uyarlayabiliriz. İsmail YK bir kültürdür. Sen seversin sevmezsin. Ama ben İsmail YK radyocusuyum. Konya Ereli'den Nerihan, değil mi? Şu an çilek serasında çalışırken dinliyoruz seni Doğancan. Ya ne güzel, iyi bayramlar demiş, günaydın. Hollanda'dan Özlem, Tekirdağ'a selam olsun diyor. Antalya'dan Mücahit, çalışan herkese günaydınlar demiş. Normalde Çorlu'dan her sabah oğlum Ertuğ ile okul yolunda dinliyoruz ama şu an Isparta yolunda seni dinliyoruz. Yani sevgili Erdem, günaydın, hayırlı bayramlar. Zafer yazmış, Samsun'dan dinliyorum. Her sabah güne senle başlıyorum diyor. Eyvallah. Valla her zamanki gibi iş yolunda, ne, çorbacıdayım diyen sevgili Sezgin, günaydın. Abi Fethiye'deyiz, hava 10 numara, bir sen eksiksin diyen Bayram. Heh, yarın geliyorum, yarın oradayız. Hadi inşallah kulaç atarken denk gelirim oradaki dinleyicilerimle. Bursa'dan selamlar. Sütçü Kadir. Ne? Kadir ben. Sütçü Kadir Lane yazmış bir de. Evet, kolay gelsin. Moskova'dan herkese iyi bayramlar şimdiden diyen sevgili Serhat, günaydın. Antalya'dan Resul, bize tatil yok, çalışıyoruz da ancak demiş. Bursa Ölüdeniz arası yolculukta seni dinliyoruz. Ha, onlar da Fethiye'ye gidiyor. Haydi bakalım. Ne isim, ne isim yazmıyor. Asya mı acaba? Günaydınlar, selamlar. Trabzon'a doğru yoldayız eşimle. İyi bayramlar. Bu sabah da tabii ki sen de izleyen

0: öyle o uzun yol kısmını hafta sonu cuma akşamı cumartesi günü herkes bir giden gitsin de biz ondan sonra gidelim deyip uyanıklık yapan, bence en iyisini yapan. Yani o 9 günü her saniyesine kadar kullanmak zorunda değildik ama inanılmaz bir trafik vardı. Özellikle İstanbul'dan göç edenler kilometrelerce o hani paralı yol rahat gideriz denen yollarda artık iğne atsan yere düşmeyecek seviyelerdeydi. Kazasız belasız hepinize iyi yolculuklar, bayramı bayram gibi böyle tadını çıkararak yaşayalım inşallah. Şimdi minik bir ara, hemen ardından telefon bağlantılarıyla da muhabbete başlarız. Bugün böyle spesifik bir konu başlığı belirlemeyeceğim. Serbest kürsü. Böyle günlerde genelde yani şey gibi düşünün. Mesela öğretmen var ama ders işlemiyor, boş ders. Evet. Bugün serbest kürsü, yani herkes kendi anlatmak istediği meseleyle, yani Dancan ne oldu biliyor musun da diyebilirsiniz. Dancan bizim iş yerinde bir mevzu var, dur hele bir anlatayım, siz ne dersiniz. Dancan benim ilişkimde şöyle bir sorun var, hele bana bir akıl verin de diyebilirsiniz. Dancan halam bize büyü yapmış. Biz bunu hocaya götürdük, hoca şu kadar istedi verilir mi gibi şeyler de sorabilirsiniz. Dancan! At yarışı oynadım falan oldu filan oldu. Yani neyse artık anlatmak istediğiniz bugün serbest kürsü. 0212 368 62 12. Telefonları rastgele direkt yayında alıyorum. Bunun harici mesajlarınızı da WhatsApp'tan yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80. Bu da WhatsApp hattımızın nömre.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan Canlı Yayın'da devam ediyor.
2: Doğan Canlı Yayın'da.
3: Seda, bunu lütfen bireysel algılama ama niyeyse hani bazen böyle isimlerin enerjisinden falan konuşuyoruz ya. Senin isminle evet. Beraber ses tınındaki o vibrasyondan aldığım hissiyatta da bu var. Sende de böyle ne olur kusura bakma ufaktan bir yılanlık varmış gibi geliyor sanki sende. Bilmiyorum, sanki böyle yüzüne gülüp sen de böyle alttan alttan bir iş çevirebilecek potansiyele sahipsin. O trafik canavarı diye bir tane karikatür gibi bir logo var ya, böyle kırmızı evet. Bir levhanın aynen. İçinden çıkan canavar, beyaz siyah diye çizgi çizgi. Onu ben gerçekten öyle bir varlık var zannediyordum. Trafik canavarı, hani insanların kaza yapmasına neden olan o yaratık zannediyordum ve sürekli böyle birilerinin önüne diye çıkıyor ve insanlar öyle kaza yapıyor zannediyordum ben de. Galiba çocukken biraz gerizekalıydım.
4: Evet. Bu arada tabii bir şey rica edebilir miyim?
3: Kocama bir şarkı çalar mısın?
4: Hayır. Hayır.
3: Söyle.
4: Kocam için yani dün sabah...
3: Ama bak hissetmişim, koca yeni evliler hep böyle, ya karısı ya kocası. Bu arada sen 31 yaşındayım dedin ya az önce, eminim şu anda yaş olarak senden büyük olan ve hala evlenmemiş olan birçok hanım benden küçük 3 tane çocuğu var diye hayıflanmışlardır, bunu hissediyorum. Onlara da ayrı bir selam olsun.
4: Onlara bir iyi bir örnek oluyorumdur.
3: Sen onlara nanik yap bence Esra.
4: Yok, kendilerine göre geçerli sebepleri vardır da o yüzden ertelemek zorunda kalmışlar. Bak bak bak,
3: tanımadığı kadını bile savunuyor. Ya sana ne, bulamamış işte, bulamamış.
2: Doğan Canlı Yayında. Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

Radyolarını yeni açanlara bir kez daha selamlar, günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugün yayında bayramlaşıyoruz. Nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz? Hadi bakalım, mesajlar gelmeye devam ediyor. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram, ya da ben bir şey yazacağım, bir şey söyleyeceğim diyenler de WhatsApp'tan yazsın. 0531-785-9080 WhatsApp hattımızın telefon numarası. 3-5 mesaj daha okuyalım, sonra hadi ilk telefonumuz gelsin.

Orhan yazmış. Polonya'ya gidiyorum. Romanya'da şu anda Tuna Nehri sınırında Tuna Nehri manzarasıyla seni dinliyorum diye Sırbistan'dayken mesaj yollamış. Right. Günaydın. Ankara'dan Antalya'ya yoldayız. Nazlı, Can, Beliz, iyi bayramlar diliyoruz demişler. Günaydın. Söke Yeni Doğan'dan selamlar diyor sevgili Tarık. Günaydın. Ankara'dan Fethiye'ye yoldayız Doğancan diyen sevgili Kenan ve Hande. İyi yolculuklar, iyi tatiller. Boş bir İstanbul sabahından günaydın. Bazı insanların sorumsuzluklarından sorumluluklarını yerine getirmemesi yüzünden aynı ekip içerisinde o kişinin işinin diğerine yüklenmesinden çok sıkıldım. Neden her iş yerinde mutlaka böyle bir kişi oluyor? Bizim dilimizde söylemekten tüy bitti ama üst mevkiler bunu bizim fark ettiğimiz gibi fark etmiyor mu sence demiş Tolgan. Tolgan, bu bahsettiğin zat yani hiçbir şey yapmadığı halde, hiçbir halta yaramadığı halde hala tutuluyorsa orada tek bir sebep vardır. Bu kişi yalaktır. Yalak belki Anadolu'da özellikle büyükbaş hayvanların bir şey yediği, içtiği genelde değil mi? Yani su içtikleri şeye yalak diyorlar ama evet, halk arasında da aynı zamanda yalakalık yapan diye tabir ettiğimiz en güzelliği yapıyor aslında onlar. Bir şey söyleyeyim mi? Yani keşke yani bu kadar kendimizi parçalayıp işe güce koşturacağımıza biz de azıcık yalaklık bileydik de. Ama onların da arkasından işte güzel şeyler söylenmiyor haliyle. Hadi siftahımızı atalım. Alo. Alo. Düştü mü? Tamam, hemen başka telefon aldık.

0: Oho, alo. Arkadaşlar bakın, beyefendi çizgimde çok fazla kalamıyorum biliyorsunuz. Son kez başka bir telefon deniyorum. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Heh, demek ki sorun bende değilmiş. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Doğrudur, sorun sende değil Doğan Can.
0: Hiçbir zaman.
1: Evet, doğrudur. Ne? Aşağı yukarı 12 yıl oluyor sesli dinleyici olarak.
0: Yapma ya abi, bayağı. Evet. Kıdemli dinleyicisin o zaman sen. İsim neydi?
1: Mehmet.
0: Mehmet, nereden arıyoruz, tanıyalım?
1: İstanbul'dan, Ataşehir'den arıyorum ben.
0: Bayramda da İstanbul'dasın o zaman.
1: Bayramda aslında İstanbul'dayım. Normal şartlarda çalışıyorum ticari takside ama bir sürpriz yapıp annemi görmeye gidebilirim.
0: Nereye?
1: Kastamonu'ya.
0: Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Mehmet abi, nasıl, yollar bomboş? Keşke hep böyle olsa diyemiyorsun sen muhtemel. Çünkü müşteri de yok muhtemel.
1: Aslında bayramlarda biraz daha yollar sakin oluyor ama müşteri, trafikte yol alacağımıza müşteri bekliyoruz diyelim.
0: Doğru. Biraz beklemeli geçen günler başladı. Peki bugün serbest kürsü. Ya benim bir derdim var ya da ben bir şey söyleyeceğim dediğin bir mevzu var mıdır Mehmet abi?
1: Aslında öyle derdim falan çok fazla yok. Ama hani anlatmak istediğim böyle enteresan bir mevzum var.
0: Tamam, anlat ama biraz seri, kurban olayım. Böyle basın açıklaması yapan bir, hani ne bileyim, galaya gelmişiz de yönetmen projesinden bahsediyormuş gibi oldu. Kurban olayım. Evet, ne oldu, anlat.
1: Bir gün bir yolcuyla denk geldim. Yanımda, arabanın yanında hemen telefonuyla konuşuyordu genç bir bayan. Nereye gideceğinden bir haber şaşkın şaşkın dolaşıyordu. Yanıma yanaşıp gideceği yeri sordu. Gideceği yerde benim bulunduğum yerin hemen karşısında, caddenin karşısında bir yer, çok kısa mesafe. Yürüyerek gidebileceğini tarif ettim. Yürüyerek gidemeyecek kadar dalgın olduğunu belirtti, zaten anladım. Buyurun gelin götüreyim dedim. Gittiğimiz yer 2-3 dakika sürdü zaten. Gittik. Bu arada da hani eşinin çalışmadığını, küçük çocuğunun olduğundan falan bahsetti. Geldiğimizde de ücreti takdim etmek istedi. Ben dedim ki hani senin bu durumuna karşı benim ücreti almam ayıp olur. O yüzden lütfen dedim, sen dedim, bana dedim bir Allah razı olsun de yeterli olur. Yolcuyu bırakır bırakmaz bir yolcu aldım. Onu bıraktım. Peşine bir uzun yolcu aldım. Onu bıraktım. Daha dedim ki bu yeterli. Duası bayağı güzel. Bir arabayla böyle Ataşehir'e doğru gitmek üzereyim. Yani 20 kilometre bir mesafe.
0: Allah bereket versin.
1: Aynen öyle. Yolun ortasında atlayıp beni durdurmaya çalışan birini fark ettim. Durdum. Onu da aldım. Dedi ki abi dedi, beni dedi işte şuraya kadar götürebilir misin? Gideceğimiz yerde aşağı yukarı bir 20 kilometreye yakın gene. Ama durağıma da yaklaşıyorum yani bu arada. Dedi ki abi sen yolunu bozma. Ben dedi böyle ineyim. Sen dedi hani istediğin yerden gidebilirsin. Vardık onun geleceği yere de. Onu indirdim. 300-500 metre gittim, baktım. Yaşlı iki tane teyze ellerinde bastonla taksi durdurmaya çalışıyorlar. Dedim ki bunlara da dedim sevap işleyeyim de belki onlardan da dua alırım. Yanaştım. Teyze buyurun dedim. Oğlum dedi çok kısa gideceğiz ama. Teyze dedim sıkıntı yok. Ben zaten yaptım yapacağımı. Sizi de alayım da dedim. Evet. Belki daha fazlası gelir. Teyzeyi aldım. Gidiyoruz. O arada da bu mevzuyu anlattım teyzeye. 300-500 metre gittik. Teyze ineceği yere geldi. Oğlum dedi ben dedi şurada dedi ineceğim dedi. Ondan sonra tamam yanaştım. Acele etme ama teyzem dedim. Teyze avucunu açtı.
0: Ve sana hareket çekti.
1: Aynen aynen. Ağzını açtı. Dedi ki oğlum dedi ben dedi bineceğim taksiye bu ücreti taksim edip hani yol ücretinin haricinde bu gönlümden geçen paraydı dedi. O gönlümden geçen para da ilk aldığım yolcunun ücretine tekabül ediyordu.
0: Aa gördün mü? Tüylerim tiken tiken. İnanılmaz. Vay aynen. Be. Ya ben tesadüflere inanmıyorum. Bir, ikincisi bir de şimdi haliyle tabii taksici esnafı özellikle İstanbul gibi bir yerde şimdi hangi saatte nereden nereye gittiği de mühim. Sonrasını da planlayıp ona göre bir aksiyon almaya gayret ediyorsunuz. Anlıyorum ama bazen mesela ben de taksi kullandığım günlerde işte diyelim ki mesafe onu çok mutlu etmeyen ya da güzergah onu çok mutlu etmeyen bir yer ve hani bunu doğrudan söylemese bile uyduruyorum işte ne gideceğim yeri söyledim bana böyle afra tafrayla hiçbir şey söylemeden hani vitesi çeviriyor gidiyor falan. Ben orada hiç susmuyorum diyorum ki abi diyorum mesela diyorum şu an taksine ben değil de bir it kopuk binseydi ya da gideceğin yerde ben olmasaydım belki ben seni bir şeyin kurtarıcısı olarak geldim buldum bir şeyin atıyorum. Ben olmasaydım başka bir şeye maruz kalacaktım belki de. Bunları niye düşünmüyorsun? Vardır bir hayrı. Ne bana bu tower trip diye. Ben mesela böyle konuşa gideceğim yere kadar burnundan getiriyorum genelde taksici abilerimizin. Eğer senin gibi bakmıyorsa meseleye. O yüzden ne güzel bak. İlk kez iyilikten maraz doğmamış diyebiliriz. Mehmet abi.
1: Aynen öyle iyilikten maraz. Bir de senin söylediğine şöyle bir ekleme yapayım. Aslında günün stresinden herkes o şekilde davranıyor. Yani bizim de bu dükkanımız bizde.
0: Ya hani para... ben hak vermiyor değilim size ama bu da bir bakış açısı. Aynen. Bunu da bir aynen, abi aynen. diye söylüyorum onlara.
1: Ama yani. Mesai bittiğinde senin yaklaşımına hepsi dönüyor emin ol. Yani hani diyor ki çok şükür yani hani rızkımız bu kadarmış deyip başımıza bir şey gelmeden bugün de eve gidiyoruz diyor.
0: Aynen
1: yani,
0: öyle.
1: Ama mesai içerisinde tabii ki insan hani trafiğinden doğru. olsun, arabasının sıkıntısından olsun, evet. para kazanma derdinden olsun.
0: Ya herkesin var, herkesin haklı tabii, gerekçesi tabii. var ama işte bak Tolga da yazmış. Kiminin parası, kiminin duası. Aynen peki evet. abi hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın Türkiye.
0: Günaydın.
1: Hayırlı bayramlar herkese.
0: Eyvallah sana da iyi bayramlar diliyoruz. Kısa bir araya gidelim hemen ardından muhabbete devam edeceğiz. Bugünün yayın konu başlığı. Yok bugün boş ders. Bugün serbest kürsü. Bayram arefesi arefesinde bayramlaşıyoruz.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu HandiKredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. HandiKredi.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Canlı yayında devam ediyor.

0: Bu haftaki son yayınımı yapıyorum. Haftanın ilk günü olmasına rağmen sizler nerelerdesiniz, ne yapıyorsunuz? Mesajlara birazdan devam edeceğim. Telefon bağlantılarımıza da az sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce bir gündeme bakalım, haberlere, hemen ardından muhabbete kaldığımız yerden devam.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 8.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
9: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis otopark kapısını kırarak içeri girdi ve binayı tahliye etti. Polis biber gazı sıktı. Partililer yangın tüpü sıkarak polise karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer ve basın mensupları gazdan etkilendi. Dün sabah saatlerinde yaşanan bu olaylarda aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkez önüne geldi. Grup içeri girmek istedi. Genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Özgür Özel, "CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," diye konuştu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis müdahalesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP genel merkezine girdi. Ankara Başsavcılığı CHP genel merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak. Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı teşkilatında bazı bürokratlar görevden alındı, bazı kurumlara yeni atama yapıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hipersonik füzeleri ve dronlarıyla vuruldu, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi, iki tarafta acele etmemeli, hata olmamalı dedi. ABD basını anlaşma 60 günlük ateşkes içeriyor, Hürmüz açılacak, ABD güçleri bölgede kalacak diye yazdı. İran basını da anlaşma taslağı ABD müttefiklerinde içeren saldırmazlık taahhüdü içeriyor bilgisini paylaştı. Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
9: İstanbul'da köprüler her iki yönde de şu anda açık. Barbaros Bulvarı, Beşiktaş-Sarıyer sahil yolu, Dikilitaş'tan Sirkeci'ye kadar 10, Meclis-i Mebusan Caddesi Fransız Lisesi'nden Dolmabahçe'ye kadar 5, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Kızıl Toprağa kadar 10, Kuleli Caddesi Çengelköy'den Anadolu Hisarı'na kadar 9 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. İTAKÜ risk haritasını sunar.
9: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrolü olarak sağlanıyor.
2: İTAKÜ risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
3: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Ne ister ister ol. Süper FM.
2: Muhterem dinleyicilerim. Bayram öncesinde bayramlaşalım diye radyolarınızda an itibariyle devam eden program
3: Doğan Canlı yayında.
2: Çünkü yok buradan iyisi.
4: Bulamadım bir şey.
2: Muhterem
5: değerli sevgili sporcu izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, programındaki ihtiyaçlarımız verileceğini bulacağım inşallah.
4: Bugün boş ders, bugün serbest kürsü. Herkes kendi bahsetmek istediği meseleyle buyursun. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Arıyorum arıyorum bir türlü yayına bağlanamıyorum diyenler, bugün işler muhtemel biraz kesat. Bugün herkes bir yerlerde, İstanbul'da da zaten yollar bomboş. Dolayısıyla hani arıyorum bir türlü bağlanamıyorum diyenlerin günü bugün. Ya da yazıyorum bir türlü mesajım okunmuyor diyenler. Siz de WhatsApp'tan 0531 785 90 80. Bitti derne.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Tolga Çavuşoğlu be.
1: Ama Tolga sen birayı doldurmadın bu sefer.
0: Doldurdum.
1: Yalan söyleme.
0: Vallahi doldurdum.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Yok.
1: Tamam, bugün serbest kürsü. Neyi aradın Tolga?
0: Niye aradım biliyor musun? Hem bayramlaşmak için aradım.
1: Evet.
0: Hem de haftaya nasip olsa İstanbul'a geliyorum.
1: Haftaya İstanbul'a geliyorsun.
0: Evet, bayramdan
1: tamam.
0: Sonra.
1: Tamam. Gel.
0: Nasip olsa Ömer'i paylaşacağım istersen.
1: Tamam, hadi buyur.
0: Şimdi 3-6 tarihler arasında Kometek İş Makineleri Fuarı var. Biliyorsun, konuşuyorduk geçenlerde, hatırlarsan.
1: İş makineleri falan fuarı değil mi?
0: İşte iş makineleri, Kometek iş makineleri fuarı.
1: Tamam.
0: Büyük, devasa. İşte ona gelmeni tavsiye ediyorum.
1: Ben mi?
0: Sen olsun, herkes olsun. Şimdi alem,
1: ne yapacağız? Bizim iş makineleriyle işimiz yoksa ne yapacağız biz orada?
0: Ziyaret. Yani iş makineleri var.
1: Ziyaret. Tolga, sesin çok uzaktan geliyor. Hoparlörle konuşuyorsun galiba. Evet, ama yani şimdi bahsettiğin ilgi alanı olan insanlar için heyecanlandıran bir şey bence.
0: Sen de ilgini çekeceğine eminim.
1: Ben çekmeyeceğine çok eminim.
0: CNN makineleri şerefsizsin ya, o yüzden dedim.
1: Anladım.
0: Yani
1: peki Tolga'cığım yani. Sağ ol. İyi bayramlar diliyorum sana da. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın herkese. Hayırlı bayramlar tüm Türkiye'ye.
1: Sağ ol. Hiç umudum kalmaz. Bir şey demeyin ona.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Reklama gittim sandınız değil mi? Hayır. İşimizin başındayız. Herkese şimdiden hayırlı bayramlar diye Hasan bir de selfie yollamış. Kolay gelsin. Günaydın. Beykoz'dan İsmail. Ben bugün de seni yalnız bırakmadım. Okul yok ama annemle işe gidiyorum şu an. Kulağımız da sende diyor. Helal sana be kardeşim. Günaydın İsmail'cim. Daha önce ben şunu anlamıyorum. İşçi bayramında işçi çalışıyor. 23 Nisan 19 Mayıs'a yine çalışırız. Kurban'da 9 gün tatil olur ama işçi gene çalışır. Ben anlamadım bize ne zaman tatil olacak diyen Denizli'den Hasan. Hasan bir gün öyle bir tatile çıkacağız ki temelli. İstesen de geri dönemeyeceksin rutine. O yüzden işleyen demir ışıldar diyelim biz. Ne diye artık. Hazır ortalık sakinken sen nerelere gidiyorsun bakalım bayramda karşım diyen Mersin'den Muzaffer. Muzaffer bahsetmiştim aslında yayında. Ben de yarın sabah Fethiye'ye gideceğim. Oradan da çok mesaj geliyor bana Fethiye'den dinleyenler. Belki denk geliriz bir yerlerde. Alo.
2: Günaydın Doğancan.
1: Günaydın. Kimsin sen?
2: Hatırlamadın mı beni gene?
1: Ama bismillah yani.
2: Ben seni şakalamıştım ya.
1: Evet şey çocuk taklidi yapan yetişkin koca kadınsın sen.
2: Ya koca kadın deme ya.
1: Kaç yaşındasın?
2: 25,5.
1: Tamam küçük ufal da cebime gir artık. Adın ne?
2: Adım Buket.
1: Buket. Normalde böyle konuşmuyordun değil mi?
2: Yok böyle konuşmuyorum.
1: Al bak manyak. Hayır böyle şeyler yapıyorsunuz. Sonra ben doğru mu gerçek değil mi bunu anlamaya çalışırken bazen de böyle mahcup oluyorum insanları. Bir kere yine böyle bir şey oldu. Biri bir şey yaptı. Ben de ya hadi yürü git dal geçme falan filan bir şeyler saydım. Hatta biraz da ileri gittim galiba. Meğerse şey bir rahatsızlığı varmış. O yüzdenmiş. Ama işte sizin yüzünüzden işte yalancı çobanlar.
2: Sana anca böyle bağlanabiliyorum da kalabiliyorum yayında.
1: Bak. Buket bugün serbest kürsü. Nedir acaba senin paylaşmak istediğin?
2: Paylaşmak istediğim bir şey yok. Yine halini hattını sorayım diye aradım. Bayramını kutlamak için aradım.
1: Allah razı olsun da şu dükkanın önünü niye böyle şey yapıyorsunuz? Yok yere meşgul ediyorsunuz. Belki çok sağlam dedikodu vermeye biri bağlanıyor. Ha şimdi iyi bayramlar
2: Ne dedikodu verebilirim ki?
1: Anlatmayla uyduruyorum çalıştığın yerde. Aile mesela bu bayramda. Eminim yine birikecektir ama önceki bayramlardan ya da önceki düğünler cenazelerde birikmiş olan türlü mevzulardan dolayı bu bayram ailenin mesela mümkün değil ben onunla bu bayram mayram anlamam valla asla konuşmayacağım dediği biri var mı?
2: Şöyle kocam kapalı da bu bir dedikodu mu? Yani kapalı da derken yanlış anlaşılıyor böyle kapalı deyince.
1: He.
2: Üniversite sınavlarını hazırlamaya gitti 35 gün ben onu göremeyeceğim mesela bayramda da yok.
1: Evet. Üniversite sınavlarına evet. Hazırlanmaya mı gitti? Nereye gitti?
2: Evet, çalıştığı yere. Yani çalıştığı yerde zaten Ankara'da bir yer. Ankara'da bir şirkette çalışıyor. Her sene böyle 35 gün, 40 gün boyunca içeride oluyor. Orada da üniversite sınavlarını hazırlıyorlar.
1: Bu nasıl bir şey ya? Ben ilk kez duydum bunu.
2: Şöyle, sorular çalınmasın diye hiç iletişim de yok. Hiçbir şey de yok.
1: Ha, soruları hazırlayan ekipten...
2: Aynen öyle.
1: Ben de sınava çalışmak için gidiyorum ayağına Ankara'da bir de yani.
2: Yok işte o çalıştığı şirkete 35 gün boyunca kapalıya giriyor. Hiçbir şekilde iletişim de yok. 35 gün sonra işte sınavlar bittikten sonra öyle çıkabiliyor ancak.
1: Sanki bir tane bile hatası sınav yapıyormuşçasına ÖSYM. Ne bu hiç iletişim de mi kurdurmuyor sizinle?
2: Hiç yok.
1: Yani her soruda ya her sınavda mutlaka neyse ama zaten ortalık karışık yani. Ben yani sen
2: zaten
1: mesela kaç senedir bu şeyde eşin?
2: 7 sene falan olacak.
1: 8 senedir. Kız hani sen 25 evet. Yaşındaydın 8 senedir.
2: Ben 25 yaşındayım. 2021'den beri tanışıyoruz evlendik falan.
1: Ha.
2: Ama 8 senedir o şirkette.
1: Şimdi o soruları hazırlarken yani telefonu falan da teslim ediyor. Sürekli.
2: Tabii her şey.
1: 35 gün gece gündüz oturup soru mu hazırlıyorlar?
2: Sabah 8 akşam 10 çalışıyorlar işte.
1: Sonra ondan sonra?
2: Sınav oluyor işte sınav kağıtlarını gönderiyorlar kitapçıklarını gönderiyorlar. Sonrasında da işte çıkıyorlar dışarı sınav bittikten sonra işte 22-24 müydü öyle bir şeydi sanırım sınav tarihi. Ben de gireceğim de bana da veremiyor zaten sınav şeylerini sorularını.
1: Sınav gününe kadar orada mı kalıyor yani?
2: Evet, sınav
1: orada
2: bitiyor.
1: Nasıl böyle sınav... lojman gibi bir yerde mi? Kaç kişi hazırlıyor mesela bu soruları?
2: 100-200 kişi var ya bildiğim kadarıyla.
1: Nerede kalıyorlar? Zaten... Aynı yerde hepsi.
2: Aynen, hepsi aynı yerde kalıyor. Hepsinin odaları var zaten. Onun dışında işte öğretmenlerin yeri ayrı, aşçıların yeri ayrı, temizlikçilerin yeri ayrı.
1: Aman.
2: Çalışanların yeri ayrı oluyor. Hocalar soruları yazıyorlar, bunlar kitaplığa basıyorlar.
1: Bu ama yani enteresanmış. Ben sistemin böyle olduğunu bilmiyordum. Tabii ki söyleme de bunun karşılığında iyi bir ücret de alıyor mu eşin?
2: Ya tabii ki yani şey bir tık daha fazla alıyor aldığı maaştan. Toplu bir para geçmiş oluyor en azından. Ama değer mi? Çok da değmez ya. Çünkü ya özel günlerde işte bayramlarda, seyranlarda hiçbir şekilde yan yana olamıyoruz.
1: Olduğun günlere say. İyi Buket. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın. Şimdiden herkese iyi bayramlar
1: diliyorum. Günaydın. Ne enteresanmış ya. Telefon sokmuyorlarmış da bilmem ne. Ya hadi abi ya. Ben artık o kadar sıkıldım ki her şeyden. Her şey muş gibi oluşundan. Kimsenin söylediği hiçbir... Neyse aman bana ne ya. Bu ara o kadar yani midem bulanıyor. Midem bulanıyor. Baktığım zaman böyle diyorum ki püh senin diyorum kalıbına püh. Seni haysiyetsiz seni dedirten bir sürü şey görüyorum yani. Ulan diyorum karaktersiz utan diyorum bazen böyle kendi kendime kaldığım zamanlarda. Diyorum ki ulan diyorum sen diyorum adam mısın diyorum ya. Sen diyorum bir dön bir bak diyorum sen ne yaptın da bugüne kadar diyorum. Ondan sonra öyle kendi kendime konuşuyorum işte. Genel yani hayata dair paylaşımlar bunlar. Senin diyorum 3 kuruşluk karakterin olsaydı diyorum böyle kendi kendime konuşuyorum. Sana diyorum ya rezilsin sen rezil utan pü öl be öl pü utan sen utan diyorum böyle kendi kendime. Öyle genel. Kısa bir ara.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam edecek.
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
5: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
7: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: her gün tatil.
1: Bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle, kendi mevzusuyla yayına dahil olabilir. Yani spesifik bir konu başlığımız yok. Arkadaşlar, size bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlar, benim şöyle bir derdim var. Ben şu işin içinden çıkamadım bir türlü gibi. Varsa eğer paylaşmak istediğiniz bir mevzu, buyursunlar. 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

3-5 mesaj paylaşalım. Hemen ardından rastgele bir telefon bağlantısı da alacağız. Bugün serbest kürsü, herkes kendi mevzusuyla yayına dahil olabilir dedik. Frene basmadan köprüyü geçmek ne kadar güzel bir şeymiş ya diyen Sezgin. Evet, ben de aynı şeyi düşündüm. Normalde böyle ortalama yarım saat süren yolum sabahları. Bu sabah kaç dakika sürdü? 7 dakikada geldim galiba ya. Evet. Şeyden, Beykoz'dan ben hemen köprünün dibinde oturuyorum. Maslak'a 7 dakikada geldim. İnanılmaz gerçekten. Ankara'dan taksici Mehmet. Ben rezil oluş hikayemi anlatmak istiyorum daha önce. Bir gün akşamüstüydü. Biraz yoğun bir gündü. Dalgındım. Seyir halinde giderken arabadan kaza sesi gibi bir ses geldi. Hafif sarsıldım. Sonrasında arkamdan gelen aracı gördüm. Solladı geçti. Ben de kesin bu bana vurdu kaçıyor diye kovalamaya başladım. Bayağı bir kovaladım. Selektör yaptım. Taciz ettim. Neyse sağa çekti. Durduk. Arabalara baktık. Bir şey yok. Sonra kamera vardı. Baktık. Direksiyon eğitim sınav yeri vardı. Olayın yaşandığı yerde. Büyük dubalardan biri yolda kalmış. Arkamdan gelen araç sollarken dubayı yerinden oynatmış. Ben de görmeden üstünden geçmişim. Sen de sana vurdular mı zannettin? Bazen şey oluyor mu böyle dalgınken dur kalk yaptığınız trafiklerde ayağınızın ayarı kaçıp böyle ani bir fren yapıyorsunuz ve o ani freni yaptığınızda hani o dur kalk halinde bazen şey oluyor, eğer dikiz aynasından arkaya bakmıyorsam ulan biri mi vurdu acaba? Kendi kendime heyecan yaşıyorum ben sürekli böyle.

bak tam istediğim gibi bir dert var şu anda. Merve yazmış. Doğan Can çok kötüyüm. Dün erkek arkadaşım, bir yıllık erkek arkadaşım beni terk etti. Sebebi de bir kız kankisi vardı. Asla anlaşamıyorduk. Ben erkek arkadaşıma saygı duyduğum için bu kızın ettiği lafları hep alttan alıyorum, idare ediyorum falan ama artık dayanamadım. Bir durum oldu. Ondan sonra o benim arkadaşım çok kıymetli deyip gitti. Çok üzüldüm, ağladım, gözüm şiş, çok fenayım diyen Merve. Merve, sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an tabii bu duygu yoğunluğuyla bunu böyle kabul edemeyeceksin. Bunu algılaman için biraz zamana ihtiyacın var ama iyi ki de bitmiş diyeceğim bir ilişki bitişi bu, biliyor musun? Yani yani ki burada da şimdi çok da şey yapmak istemem ama hani orada da bir iş var sanki. He? Elbette dostlarımız, arkadaşlarımız kıymetli de burada orta yolu bulmaya çalışmak ya da mesela sürekli sana laf sokan o arkadaşını dizginlemek yerine senin onu alttan almayışını idare edemeyen erkek arkadaşın aslında senin zannettiğin erkek arkadaşın olmayabilir. Merve, seni Allah kurtarmış bacım, öyle düşün.

Peki Doğancan, bazen ayağın frendeyken sanki araba geri kayıyormuş gibi hissettiğin için frene daha da çok bastırıyor musun demiş Tolgan. Evet, o yine duran trafikte yandaki araba hareket edince araban geri gidiyormuş gibi hissediyorsun değil mi? Evet, iyice bastıramadın.

0: Haydi bakalım. Bayramlaşıyoruz bugün. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Ben Elmas Akpınar. Konya'dan. 2 ay önce de görüşmüştük.
0: Evet. Hoş geldin. İsim neydi bu arada Konya'dan?
1: Elmas Akpınar.
0: Ne anlamadım. Ya hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa al. Anlamıyorum. Telefonu kulağa al. Telefonu tamam, kulağa al. Duyuyorum. Bunu her telefon bağlantısında söyletmen beni. Bir daha söyle adını.
1: Elmas Akpınar.
0: Elmas değil mi?
1: Evet, Elmas Akpınar.
0: Yani. Niye ısrarlı soyadını da ver? Sahne mi alacağım bacım? Elmas da geç. TC'ni de ver. Elmas hoş geldin. Ne yapıyorsun? Evet. Bugün bayram arefesi öncesi olduğu için artık o temizliğin son rütuşları yapılacak muhtemel.
1: Yok,
0: değil
1: ben
0: mi?
1: Sipariş yapıyorum. Baklava börek yapıyorum.
0: Hatırladım, yayında konuşmuştuk. Hatırladım. Tamam, doğru.
1: Aynı bayram arefesi.
0: Doğru.
1: Sizinle konuştuktan sonra çok güzel şeyler oldu hayatımda. Çok değişiklikler oldu.
0: Hayırdır?
1: Evet. İlk önce şunu söyleyeyim. Çok arayanlar, Instagram'ı takip edenler çok fazla oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kargo isteyenler, şey yapanlar. Çok sağ olsunlar. Ondan sonra ben de Konya'da yarışmaya katıldım. Bu şeyde. Kupa aldım saç arasında.
0: Neyin karşılığı? Baklava mı yaptın?
1: Saç arası, evet, baklava saç arası yaptım. Ve ondan sonra ne oldu bilin bakalım. Doğa şeye katıldım. Kadir Ezildi'nin programına katıldım. Oradan çağırdılar. Evet, tabii orada ikinci oldum, birinci olamadım.
0: Yayınlandı mı?
1: Yayınlandı. Bir ay önce yayınlandı. Öyle değil, sizin radyodunuza katıldım. Arka arka ben bir artist.
0: Sen Kadir'e Doğancan'a selam söyle dedin mi Elmas?
1: Ay yok, diyemedim.
0: Tam diyecektim, bana hiç bahsetmedi Kadir böyle bir şeyden. Demek ki sen hayırsızmışsın.
1: Yok hayır, inanın ki o kadar heyecanım vardı ki yani yarışmada gerçekten heyecan.
0: Canım çekim arasında falan ben Doğancan'ı yayına bağlı. Sonuçta kankim olduğunu biliyorsun yani, insan söylemez
1: doğru
0: mi?
1: Doğru, aynen. Ama çok güzel deneyimlerim oldu.
0: O kupa mı aldın sadece o şey saç arasında? Para ödülü yok muydu?
1: Yok, para ödülümüzü de aldım. Belediyemizin. 20 lira aldım.
0: 20 bin lira?
1: Evet.
0: İyi, Allah bereket versin, güzel.
1: Aynen. Tabii bir şey.
0: Kaç kişi katılmıştı yarışmaya?
1: 300 kişi başvurmuş ama 256 kişi yarışmış.
0: Sen orada ikinci mi oldun? Kaçıncı oldun?
1: Orada üçüncü oldum.
0: Üçüncüye 20 bin. Birinciye ne verdiler?
1: Ona da bayağı bir verdiler herhalde. Birinciye daha bir daha yarışacak, ona 100 lira verecekler.
0: Allah, güzelmiş kız, evet, biz de gidelim
1: Konya'mız
0: baklava
1: güzel
0: yapalım.
1: Güzel. Ama güzel yapmak lazım, yaparsınız.
0: İyi, güzelmiş. Bayramda da ailenle
1: güzel yarıştı.
0: Aralıksız konuşuyorsun ama Elmas, bırakmıyorsun ki araya gireyim. Bayramda ne yapacaksın?
1: Bayramdan kaynamayım. Gelin gelecek haliyle.
0: Kaç senelik gelin?
1: Daha 3 yıllık gelinimiz.
0: Nasıl? Allah aşkına bak, biz bize sanki böyle bir yerde denk gelmişiz, muhabbet ediyormuşuz gibi düşün.
1: O zaten uyuyordur onlar, dinlemiyor.
0: Tamam, iyi, süper, rahat. Razı gerçekten mısın gelinde? Seviyor musun?
1: Yok, gerçekten seviyorum, razıyım. Allah huzurlarını, şeylerini mutlu etsinler.
0: Günün sonunda zaten onunla kötü olman oğluna da yansıyacak sonuçta.
1: Tabii
0: yani.
1: Kaynanaların çok yani beklenti olmaması lazım. Onun da kendine göre hayatı, evi, bucağı var. Beklenti yapmayacağız.
0: Gerçi şimdi sen bunu böyle anlatıyorsun da bir de kıza sormak lazım. Allah bilir neler. Alttan kinaye. Bir de sen şimdi bu yeme içme işleriyle uğraştığın için belki de kızın yaptığı şeyleri böyle farkında olmadan, canım sen bunu böyle yapmışsın ama bu böyle olmaz falan gibi böyle laf sokmaların falan yoktur inşallah.
1: Yok, gerçekten yok. Kendisi kızım Esra'm iyidir, sorar. Anne şöyle mi yapayım? Elimle geldiğinde tarif etmeye çalışıyorum. Eli de becerikli, hemen kapıyor. Hatta 2-3 gün önce anne baklavamı kendim yapacağım dedi. Geldi, beraber yaptı, gösterdi. Beraber yaptı. Gerçekten samimiyetle söylüyorum.
0: Hiç istediğim şey, malzeme bu değil yani benim istediğim.
1: Ama malzeme verdim.
0: Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Ailenizde, hani bu çekirdek aile değil, akraba türevlerini de katabilirsin. Hala, teyze, belki onların anaları, işte şeyleri, çocukları vesaire falan. Büyü yapan var mı? Hani böyle aile içinde adı çıkmış, işte atıyorum büyücü Necla gibi. Ya. Var mı öyle biri?
1: sabah sabah şimdi birbirimizi bayram önüne düşürecek misin milletle akrabalar?
0: Zaten düştüyseniz düşmüşsünüzdür. Ben ne düşüyorum? Hayır, ben istemiyorum ki şu adını versen de verdim. Var mı yok mu? Varsa var de.
1: Şu anda değil. Şu zamanda değil. Şu zamanda gençler, çocuklar büyüdü, olgunlaştı. Ama geçmişlerde yaşandı bazı şeyler.
0: Tuttu mu
1: şu
0: bari?
1: Şu anda değil. Vallahi bilmem, tutmamış demek ki.
0: Anladım, sana yapmışlar.
1: Tutmamış yani demek ki. 31 yıllık evliysen, hatta 32 olacak.
0: Kaynanası ayırma büyüsü yapmış.
1: Yok değil, vallahi değil.
0: Görümcesi yapmış.
1: Ay yok değil, değil. Asla.
0: Eltisi
1: yok.
0: Yapmış.
1: Yok, değil.
2: Kız kim yaptı o zaman, adam kalmadı.
0: Neyse, yok, iyi yok, tamam. Kimse. Peki Elmas, iyi bayramlar diliyorum. Daha nice güzel başarıların olsun inşallah.
1: Ay çok teşekkür
0: Kendi
1: ederim.
0: Kendi emeğinle güzel. Bak ne güzel işler yapmışsın. Tebrik ediyorum seni.
1: Ay çok teşekkür ederim, sağ olun. Size de iyi yayınlar, iyi bayramlar. Herkese iyi bayram. Konya'dan kocaman günaydın.
0: Kaynanan mı yaptı, doğru söyle.
3: Günaydın sevgilim.
4: Günaydın çocuklar.
5: Günaydın. Hello dayı, günaydın.
6: Günaydın. Günaydın.
7: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
8: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
9: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
10: TEB o kadar iyi ki TEB.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans katı

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Erdoğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

diyenlerinde oldu canım dinleyicilerim. Güzel vesiledir aynı zamanda bayram bir araya gelmek için. Bir araya gelemese de uzunca zamandır görüşmediklerimizde bir hal hatır da olsa bir ses duymak, bir sohbet etmek, bir iletişimi tazeleyebilme adına bir fırsattır. İnşallah her birinizin bayramının böyle keyifli geçeceği güzel daha nice nice bayramlar olsun. Böyle veda ediyor gibi oldu ama hayır daha var tabii, buradayız, ona kadar yayın devam ama... Yarın yayında olmayacağım için biz bugünden bayramlaşalım dedik. Hoş, yarın da bayram değil zaten Arefe ama olsun. Artık kim beni nereden dinliyorsa. Hepinize daha nice nice sevdiklerinizle beraber güzel bayramlar.

0: Dararidaydom. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Benim adım Mahir Çınar abi.
0: Hoş geldin Mahir, değil mi?
1: Aynen abi.
0: Hoş geldin Mahir'cim. Nereden arıyorsun? Hangi şehirdesin?
1: Konya'dan arıyorum abi.
0: Nereden? Duyamadım.
1: Konya'dan.
0: Konya'dan. Ha, güzelmiş. Peki, bayram geldi. Dolayısıyla senin için bol bol harçlık toplama zamanı.
1: Ya daha çok çalışma zamanı diyeyim abi.
0: Aa, kaç yaşındasın sen?
1: Ben 12 yaşındayım abi.
0: Çalışma dedin, bir yerde mi çalışıyorsun?
1: Ya babamın dükkanı var abi. İki tane dükkanı var. Bir dükkanla annemle ben çalışıyorum.
0: Tamam.
1: Diğer dükkanı.
0: Ne dükkanı bu Mahir'cim?
1: Medikal üzerine bir dükkan.
0: Medikal. E tamam, ama bu, sen bunu fırsata çevirmelisin bence. Mesela o dükkana gelen müşteriler ya da tanıdığınız o esnaflar vesaire, bayramın ilk günü olmasa bile diğer günlerde bol bol el öperek güzel bir hasılat yapabilirsin bence.
1: Yani zaten öyle gidiyor abi yani.
0: İyi, süper, hakkını ver. De ki eğer vermeyen olursa da adetlerimizi, geleneklerimizi koruyalım lütfen de. Sen yaparsın, potansiyelin var.
1: Vallahi abi. Bayramınızı kutlamak için aradım ya.
0: Ama beni de öpmezsin umarım şu anda. Daha bayram değil çünkü yani. İki gün var bayrama. İyi bayramlar Mahir'cim. Öpüyorum seni çok. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Spaya. Abi ya, çalışarak geçiyor ya. Günaydın.

0: değerli dinleyicilerim, bugün serbest kürsü. Herkes kendi mevzusuyla yayına dahil olabilir dedik. Şu dünyadaki en güzel kişi Doğancan dinleyendir diyen sevgili Hasan Haşun'u bileydin. Günaydın. Doğancan Mahir'den çok iyi esnaf olur ha, demedi deme o ışık var onda diyen Yunus Şanlıurfa'dan yazmış. Günaydın. Konya'dan Şevval. Ben annem, babam, babaannem ve ablamla birlikte Adana'ya doğru yola çıktık. Seni dinliyoruz demişler. Günaydınlar, iyi bayramlar efendim sizlere de. Ne bu? Bagayım bagayım. Şimdiden herkese iyi bayramlar diyor Bursa'dan Kemal. Önümüz bayram, insanların birbirini anlamsızca öpmelerini, sarılmalarını, vıcık vıcık olmalarını istemiyorum uzaktan da olsa. İyi bayramlar demeliyiz, illa sarılıp öpüp bütün mikroplarımızı birbirimize saçmayalım. Benim önerim budur diyor. Selam sana da. Haberlere gidelim, hemen ardından muhabbete kaldığımız yer.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9.
3: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya buraya şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
6: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde dün tarihi anlar yaşandı. Mahkeme kararını tebliğ etme girişimi sonuç vermeyince polis CHP Genel Merkezi'ne girdi. O sırada Özgür Özel ve milletvekilleri de içerideydi. Polis otopark kapısını kırarak içeri girdi ve binayı tahliye etti. Polis biber gazı sıktı. Partililer yangın tüpü sıkarak polise karşılık verdi. Milletvekilleri, partililer ve basın mensupları gazdan etkilendi. Dün sabah saatlerinde yaşanan bu olaylarda aralarında milletvekillerinin de bulunduğu Kılıçdaroğlu yanlısı bir grup CHP Genel Merkez önüne geldi. Grup içeri girmek istedi. Genel merkezde bekleyenlerle tartıştı. İki grup arasında arbede çıktı. Arbede'de bina adeta savaş alanına döndü. Binadan ayrılan Özel, "Bundan sonraki genel merkezimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir," dedi. Özgür Özel, "CHP'ye yakışanı yapıyoruz. Çok üzgünüz. Baba ocağını geri almak üzere çıkıyoruz," diye konuştu. Olaylarla ilgili soruşturma başlatılırken Kılıçdaroğlu'nun ise bayramdan sonra genel merkeze gideceği açıklandı. Polis müdahalesinden sonra Kılıçdaroğlu'nun ekibi CHP genel merkezine girdi. Ankara Başsavcılığı CHP genel merkezinde başlayıp devam eden olaylara ilişkin soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ayla, Özgür Özel ve ekibinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sloganlarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet iznini kaldıran kararı yürürlükten çekti. Bilgi Üniversitesi eğitime devam edecek. DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la görüştü. Heyet bugün açıklama yapacak. Gaziantep'te mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İçişleri Bakanlığı teşkilatında bazı bürokratlar görevden alındı, bazı kurumlara yeni atama yapıldı. Giresun'un Bulancak ilçesinde heyelan riski nedeniyle 11 ev tahliye edildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rusya'nın hipersonik füzeleri ve dronlarıyla vuruldu, 4 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin yapıcı şekilde ilerlediğini söyledi, iki tarafta acele etmemeli, hata olmamalı dedi. ABD basını anlaşma 60 günlük ateşkes içeriyor, Hürmüz açılacak, ABD güçleri bölgede kalacak diye yazdı. İran basını da anlaşma taslağı ABD müttefiklerini de içeren saldırmazlık taahhüdü içeriyor bilgisini paylaştı. Ege ve İstanbul dışında yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bayramın birinci günü hava sıcaklıkları 30 dereceleri görecek. Perşembe ise hem sağanak hem de serin hava bekleniyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi arttırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
9: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Süper FM'le günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemi mevzusuyla yayına dahil olabilir dedik. Eğer varsa sizin de arkadaşlar ben bir şey anlatacağım, bir mevzu var, bir durum var diyenler buyursun. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımızın telefon numarası. Merve yazmış. Hatice seni dinleyerek memlekete yola çıktı. Bayram için ona iyi yolculuklar dileklerimi iletir misin diyor. İyi yolculuklar Hatice.

şarkı çıkalı tam 10 sene olmuş arkadaşlar. Ve Aleyna'nın da ilk şarkısı. Biz bu şarkıyla tanıdık onu. 10 sene. 2016 deyince 10 sene gibi gelmiyor kulağıma, değil mi? Sanki böyle 4 sene, 5 sene olmuş gibi. Arkadaşlar.

Doğancan yayın canlı mı bant mı anlayamadım. Sen tatile gitmedin mi ya diyen Talha. Gideceğim. Evet, bu hafta bu yayın son. Yani haftanın ilk yayını ve benim için de önümüzdeki pazartesiye kadar son yayın. Canlı yayındayız arkadaşlar. Tarihler 25 Mayıs. Böyle mi ikna etsem acaba? Ya of, yeter ya, yaşımızı hatırlatıp durma bize diyen Selim. Selim, fotoğrafına bakıyorum da ekstra bir hatırlatma yapmaya gerek yok sanki ya. Arada aynaya bakınca sen de hatırlıyorsundur bazı şeyleri. İstanbul'dan Nazife herkese hayırlı bayramlar. Lakin bütün yıl hayatı insana zindan edip bayram geldi hadi o zaman barışalım diye düşünenlerin bayramını kutlamıyorum. Az ötede oynayın. Hadi hadi diyor. Buradan Safirik kocama da sesleniyorum. Sen bu özürlere, kusura bakmalara kanarsan da seni çok öperler bayramlarda diyor sevgili Nazife. Sana helal olsun Nazife. Sen de bu ailenin eve düşen yıldırımısın anladığım kadarıyla.

0: Alo, merhaba.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Muhammed, ben de hocam, nasılsın?
1: Sağ ol Muhammed, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
0: İyiyim, ben de İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
0: Taksiciyim ben. Benim seninle alakalı bir anım var. Bugün de serbest ederim.
1: Hayır mı ya? Yayında anlatabileceğim bir şey inşallah.
0: Anlatabilirim. Ya klasik işte insan tripleriyle alakalı. İçine sana dahil oldum.
1: Nasıl yani?
0: Bir gün bir yolcu kabul ettim ben. Bizim uygulamalarımız var.
1: Evet.
0: Biliyorsunuzdur taksi uygulamaları.
1: Evet.
0: Yolcuyu kabul ettim. Metrobüse gidecek hanımefendi. Yeni Bosna metrobüs olarak işaretlemiş. Ben de yanlışlıkla aldım açıkçası ama hani iptal etmek istemedim sonrasında.
1: Tamam.
0: Her neyse işte yolcuya geldim. Bir 5-6 dakika kadar da kendisini bekledim. Normalde hiç sevmeyiz mesela beklemeyi. Yani hazır olmadan neden çağırırız? Bekledik. Her neyse hanımefendi geldi. Benim camım açıktı. Biner binmez direkt şunu söyledi. İşte camı dedi kapatır mısınız? Hiçbir selam salam bir şey yok. Arkada sen çalıyorsun ufak ufak. Yani o an bir konuşma vardı. Bir muhabbet vardı. Ben de merak ettim hani dinliyorum.
1: Sesi bir açtım biraz.
0: Dedi, tabii. Bir taraftan dedim ki yani bu dedim şimdi buna da uyuzluk yapar. Az çok biliyorum çünkü o tipleri. Her neyse hafiften daha kıstım böyle. Sadece kendim duyuyorum. Güzel de muhabbet dönüyor. Her neyse bir tarafta da çayım var. Birkaç yudum da çaydan aldım hanımefendi böyle yaptı. Ya dedi çay mı dedi içiyorsunuz dedi araç başında. Dedim ki hani sizlerin bir zararı mı var şu an dedim bunu. Yani dedi pek dedi mantıklı gelmedi bana ama falan yaptı böyle. Dedim onu da içmedi.
1: Kıl. Onu da bıraktı. Tam kıl yani. Sana ne ya? Sana ne yani? Sanki ona içiriyorsun zorla.
0: O sıra işte ben de Yeni Bosna metrobüse baktım. 26 dakika veriyor bulunduğumuz yerden. Bir de Sefaköy metrobüse baktım. O da 22 dakika veriyor. Ayrıyeten trafik de kilometre olarak da düşüyor. Dedim ki hani siz dedim metrobüsü lokasyon olarak mı dedim işaretlediniz yoksa dedim hani metrobüs mü kullanacaksınız? Çünkü bazen atıyorum Yeni Bosna metrobüs diyor ama orada bir yere gideceği için.
1: Tamam.
0: Metrobüs dedi kullanacağım. Dedim aceleniz varsa dedim ki öyleydi zaten. Birinde de söyledi acelem vardı. Hani Sefaköy'den daha yakın görünüyor. Direkt böyle yaptı. Ben dedi biliyorum dedi nereye dedi gideceğimi dedi. Siz dedi lütfen dedi adrese dedi gider misin? İyi dedim ben o saatten sonra senin için acele eder miyim yani? Nerede trafik var? Fok bak hani hiç bir pratik trafik uydurmadan bir şekilde gidiyorum hani böyle.
1: Normal ana yoldan hiç aralara girmeye çabasına girmeden iyi hadi otur bekle o zaman diye.
0: Beklesin diye. Sonrasında işte sizin o sesinize şey yaptı işte. Radyoyu kısar mısın falan. Onu da kıstım. Ona da bir şey demedim. Dedi ki burada dedi, niye dedi bekliyoruz şu anda? Trafik var ama sağ sol düşün. Sağ taraf akmış. Sol taraf birikmiş. Ben de biriken tarafta bekledim. Sağ tarafa atmadım kendime. Yani. Sağdan dedi çık dedi. İleride dedi bir yer var falan. Şöyle baktım. Neyse dedim sabredin dedim. Yine dedim bir şey demeyeyim. Çünkü uygulama şikayet ediyor. Yoksa normal yolda olsa ben biliyorum ona da. Her neyse. İleride dediği yer de ters yön biliyorum ama sürekli kullandığımız güzergah ama ben senin için niye kullanayım o güzergahı terse niye gideyim buradan dedi girebilirsiniz dedim ki hanımefendi burası dedim ters dedim girmem dedi gireceksiniz dedi ben dedi geç kaldım bilmem ne falan ama hani iki laf var ikisi de kendisi konuşuyor geç kaldım diyor hızlı güzergahı da kabul etmiyor her neyse onun sonrasında hanımefendi arabadan indi paramı da vermedi kapıyı da tarttı çıktı gitti
1: öyle tartışınca madem öyle indi arabadan.
0: Zaten yani tabiri caizse aranıyordu. Yani tartışma arıyordu. Ben onu fark ettim. Yani bir tartışma arıyordu. Yani şunu söyleyeceğim. Mesela sabah bir arkadaşla konuştunuz. Şeyle alakalı. Hani taksicilerle alakalı yüzünü asıyor vesaire falan. Ben şimdi 2 senedir bu işi yapıyorum ortalama. Ama inanın insanları da bu hale getiren birileri var. Yani hani şimdi benim yerimde farklı biri olsaydı daha farklı konuşurdu. Baştan belki tartışırdı ama.
1: Evet.
0: Hani sabrede artık insanlar belli bir süre sonra bu noktaya geliyor. Bununla alakalı aramak istemiştim. İnsanlara ızdırap etmiyor şu dünyayı.
1: Doğru söylüyorsun. Ama genel olarak baktığımız zaman herkesin artık şimdi böyle son yıllarda çok fazla duyduğumuz belli başlı psikolojik terimler var. İşte travma mesela bundan 10 sene önce ben bilmiyorum travma hayatımızda var mıydı? Ulan bizim ergenliğimiz olmadı mı? Bizim yani ben uyduruyorum mesela yani şimdi Kurban Bayramı geldi ya. Kurban Bayramı'nda bizim önümüzde hep kurbanlıklar bizim önümüzde kesiliyordu. Şimdi mesela çocukların yanında bir kötü kelime bile konuşmayalım travma haline gelir büyüyünce falan gibi şeyler duyuyoruz ya. Şuraya bağlayacağım. Şu anda herkesin mutsuz olmak için de gerçekten çok haklı nedenleri var ama mutlu olmak için de bir sürü neden var. Kimse oralara tutunmuyor. Dolayısıyla yani açık söylemek gerekirse bunu yayında benim bu şekilde dilendirmem doğru değil belki ama aman bana ne be sanki her şey çok doğruymuş da ben yanlışım. Bence artık herkes delirdi. Herkes manyak. O yüzden nacizane tavsiyem, kimse kimseyle dalaşama girmesin. Gerek yok. En iyisini yapmışsa tamam, ne hali varsa görsün yani, yapacak bir şey yok. Çünkü kazananı yok öyle bir tartışmanın.
0: Ya doğru, ama şimdi şöyle bir şey var. Hani benim camımdan sana ne? Az şey, açık hava soğuk da değil, sıcak. Benim çayımdan sana ne? Ya radyo çok ufaktan tıngır diyor. Ben zor duyuyorum.
1: Benim de ekmeğime ya mani olmuş ya. Hadi senin, ekmeğini zaten vermedi. Ben ne engel oluyorsun?
0: Yayınlarda biraz böyle farklı konuşmalar olduğu için her aldığım yolda ben kısıyorum. Hani şimdi Doğan Can diyorum bir şey söyler. Farklı bir şey olur.
1: Pardon hani, ne diyorum ki sanki ben?
0: Ya böyle yani tartışma falan oluyor yani, onu kastediyorum. Şimdi farklı bir durum oluyor, başka bir şey oluyor. Şimdi oradan biraz bir gibi değilsin. Bunu sen
1: aşk
0: de biliyorsun.
1: Aşk olsun yani. Muhammed. Yani
0: tanımayan insanlara karşı biz de tedbirli olacağız.
1: Anladım. Evet, Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın Muhammed. Sağ ol. Şimdiden sana da iyi bayramlar diliyorum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın herkese.
1: Günaydın. Buradan bütün taksi esnafına da ayrı bir selam. Şimdi bayramlarda, eskiden televizyonlarda o bayram coşkusunu gerçekten hissettiren güzel programlar olurdu. Bir sürü müzik içerikli, sanatçıların böyle peş peşe çıktığı canlı performanslarını gösterdi ve çoğunlukla sanat müziği eserlerinde söylendiği programlar olurdu. Ben eski bayram programlarındaki gibi bir şey çalmak isterim size. Aa, ne oldu? Ay tam böyle size deyip orada şarkının girmesi lazımdı. Ama düğmeye basmamışım, dur. Evet, şimdi eski bayram programlarındaki gibi bir şarkı çalmak isterim size. Beraber söyleyelim. Bu şarkıyı baştan sona ezbere söylüyorsan senin de kılın ağarmış demektir.

0: senden başka sevgili hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Yok artık benim için senden başka sevgili.
1: Ay, yırttım kendimi, boğazım ağrıyor. Aa, iyi oldu be vallahi. He. Gülcan diyor ki Doğancan seni dinlediğim zamanlarda eşim bozuluyordu. Şu an ilk defa uzun yolda beraber dinliyoruz. Esprilerine kıs kıs geliyor. Bir selam yolla da şaşırsın. Adı Muhammed Ali diyen sevgili Gülcan. Nizip'ten Kahramanmaraş'a gidiyorlarmış. Muhammed Ali, Allah aşkına ya, neye bozuluyorsun? Biz hepimiz, bak abi sana açık ve net söylüyorum. Bu konudaki dürüstlüğüme, samimiyetime inan. Biz hepimiz bacı kardeşiz. Rica ediyorum. Benim de ekmeğime mani olma bak. Sen laf ediyorsun diye şimdi Gülcan beni dinlemeyi bırakırsa benim bir tane müşterim azalmış olacak. Ay, Eskişehir'den Aylin nöbete gidiyorum. Bayramda kimse 112'ye aramayayım demiyor çünkü diyor sevgili Aylin, günaydınlar. Radyoda sen açıksın ve senin de kılın ağarmış dediğini işitir gibiyim. Taksideki kadın şok demiş. Ne bu? Ha, şey anlamında mı? Hani az önce laf ettin taksiciye. Hani ne diyorum ki ben diye. Bu mu mesela? Bu neyi problem bunun mesela? Evet, kılımız ağardı. Ataşehir'den Fatih. Gerçekten hiç yanılmadan söyledin bu şarkıyı. Demek ki gerçekten ağarmış Doğancan. Aynen. Sevtap ve Nur'dan günaydın arkadaşlar. Yeter Allah aşkına, sapık gibi yazma kız. 150 tane mesaj yollamış. İzmir Antalya yolundan severek dinliyoruz diyor sevgili Buse ve Nevzat, günaydınlar. Ankara'dan Konya'ya bayram ziyaretine giderken kızım Melek seni çok seviyor diyen sevgili Ahmet, günaydınlar efendim. Millet neyin dramını yapıyor ya? Günlük hayatta herkes İstanbul Türkçesiyle mi konuşuyor ya? Biraz samimi olun demiş. Ne için? Ha, kıla ağardı. Yok, o şey için söylüyorlar talağını. Yani yaşlanmadık, kabul etmiyoruz diyorlar da istediğin kadar kabul etme. İstediğiniz kadar. Kudurun, kudurun. Bugünün yayın konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle dahil olabilir programa. 0212 368 62 12. Uzun yollarda olanlar Allah aşkına yavaş yavaş gidin. İki eliniz direksiyonda olsun. Gözünüz yolda olsun. Şu telefonla oynamayı da bırakın. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar. Minik bir ara, hemen ardından devam.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Konu başlığı serbest kürsü. Herkes kendi gündemiyle yayına dahil olabilir dedik. Varsa eğer sizin de arkadaşlar ben bir şey anlatacağım size diyebileceğiniz bir mevzu buyursunlar. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 son yarım saatin içindeyiz. Günaydın arkadaşlar. Mutlu olmak istiyorsanız 3 maymunu oynayın. Gerçekten faydasını görmeye başladım. Oh mis gibi bir hava. Şey kafa cehalet mutlulukmuş diyor vizeci Orhan. Hayır mı Orhan abi? He? Sakarya'dan Ece, yaklaşık 7 yıldır dinliyorum seni. Daha önce hiç yazmadım nedense ama bayram vesile olsun, herkese iyi bayramlar. Ha, 7 sene de az değil. Ayrıca Arefe günü dahil çalışanların da bayramı kocasının köyünde geçirenlerin, hizmet etmekten işte olduğundan daha fazla yorulanların da özel olarak bayramını kutluyorum. Asıl kurban kimmiş anladığımız bir bayram daha geldi. Bayram gelmiş neyime diyen sevgili Ece Nur, günaydın.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Hilal, ben Kocaeli'den.
1: Hoş geldin Hilal. Tanıyalım. Neler yaparsın?
0: Şöyle söyleyeyim. Adliyede memurum.
1: Ha, iyi. Kolay gelsin. Adliyede
0: geçen
1: memur.
0: Geçen hafta seninle tanıştık.
1: Nerede? Ha, Kocaeli'deki yayında.
0: Evet. Hani oğluma gözlerini açık şöyle bir göstermiştin ya.
1: Ha, tamam, hatırladım. Evet Hilal, hoş geldin, selamlar.
0: Hoş bulduk.
1: Adliyede memur dedin, mübaşir değil ama.
0: Yok, ön büroda aile mahkemesinde dava açma birimindeyim.
1: Ha, aman ne gergin enerjiler vardır ha senin, her gün böyle bir olay mevzu değil mi?
0: Sorma yani, laf anlatmak, hani eşiyle olan sıkıntıyı bana yansıtıyor. İnanın diyorum, boşanma sebebimiz ben değilim. Yani
1: tahmin edebiliyorum. Evet, zor iş hakikaten. Peki Hilal, bugün serbest kürsü, sen neye aradın?
0: Ben ne aradım aslında, işe ilk başladığımda ben 21 yıllık memurum ama insanlara mesela anlattığımız şeyleri tek seferde anlayabiliyorlardı. Şimdi herkes her şeyi biliyor, herkes bir şeyler iddia ediyor. Hı hı. Ve sen hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi davranıyor ya.
1: Ve buna rağmen de gelip sana madem öyle niye soruyor? Madem biliyordun da bana neye soruyorsun diyorsun yani.
0: Ya dışarıda biri mesela bir şey demiş buna. Evet. Olmayan bir şey söylemiş. Dava açarken para yatırmıyorsun demiş. Aha. Ben de diyorum ki hayır, öyle bir şey yok. Devletin
1: dosya açma
0: bir
1: ücreti
0: var.
1: Evet.
0: Bir avans var. Hayır diyor, sen haraç kesiyorsun diyor bana. Ya diyorum Allah aşkına lütfen yapmayın. Buraya mesela gelen bir babam yaşında bir amcamız geldi eşiyle beraber. Ben boşanmak istiyorum diye şey yapıyor. Baskı kuruyor bana. Tabii ki diyorum. Dava dilekçenizi hazırlayın. Kimlik fotokopisi için bir meblağda para yatıracaksın. Hayır diyor. Ben dava açmayacağım. Ben boşanmak istiyorum diyor. Amcacığım diyorum, boşanmanın Türk Medya Kanunu'nda bir yeri var. Bir hukuken bir yapman gereken prosedür var diyorum. Hayır diyor. Ben diyor dava açmayacağım diyor. Eşim de niye diyor dava açayım ki diyor. Ben boşanmak istiyorum diye iddia ediyor.
1: Bu boşanmanın bir dava sonucu olacağını bilmiyor mu mesela bu dayımız? Bilmiyor demek ki.
0: Bilmiyor.
1: Ya onun için bu dava mahkemeye gerek yok diyor yani. Biz tam konuştuk, ayrılacağız. Boşayın bizi. Yani o imzayı düşürün diye gelmiş de işte o öyle olmuyor yani.
0: Aynen öyle. Ben de dedim ki tamam o zaman amcacığım, boş ol. Bitti. Gidebilirsin.
1: Peki bir şey soracağım, bilmiyorum. Mesela diyelim ki eğer bir avukatla anlaşmadan adliyeye gelse bunun işlemi için ödenecek para ne peki?
0: Toplam 4.644 lira.
1: Anlaşmalı boşanma, o dava sürecinin başlaması için 4.600 küsur ödüyor ve ondan sonra baro mu bir avukat atıyor yoksa avukatsız da girip boşanabiliyor mu?
0: Avukatsız boşanabilir, zorunluluk yok. O şahsi bir tercihtir avukat.
1: Ha, yani duruşma gününü alıyor, daha sonra karı koca gidiyorlar oraya. Bir karşılıklı biz artık işte ayrılacağız diyorlar, öyle de ayrılabiliyorlar. Hadi ya.
0: Aynen öyle. Ya genelde çekişmeli boşanmalarda avukat hani tercih edilir. Anlaşmalı zaten aramızda bir sorun yok. Biz boşanmak istiyoruz deyip gelip bir beyanda bulunup gidiyorlar o kadar.
1: Anladım. Peki. Hilal, şimdi bayram arefesinin arefesindeyiz ya. Ben böyle az önce mesela Tarkan'dan bir sanat müziği çaldım. Onun gibi bana bir şarkı söyle. Bak, bu tam bayram şarkısı diyebileceğim bir öneride bulun da bayram coşkusunu yaşayalım. Ne olabilir mesela? Kendi çocukluğundan bayram günlerinde hatırında kalan bir şarkı. Ne olabilir?
0: Çok zor bir soru ya. Keşke önceden söyleseydin hazırlanırdım.
1: Evet, benim de şimdi aklıma geldi zaten. İyi tamam, o zaman dinleyicilerimize soralım, onlar öneride bulunsun. Peki. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Eşim Ahmet, seni çok seviyorum. Hepinize tekrardan günaydınlar.
1: İyi günaydın. Peki arkadaşlar, duydunuz, size soruyorum. Bir bayram coşkusu yaşatacak bir şarkı, sanat müziği de olur. Artık ne istiyorsanız. Ya Doğancan, benim çocukluğumda bu şarkı benim için eşittir bayram diyebileceğiniz bir öneriniz varsa WhatsApp'tan yazın. Reklamların ardından o şarkıyı çalayım. 0531 785 90 80 WhatsApp.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay deminize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Ya işte 1976 senesinden günümüze uzanan o harika melodiyle Yeliz buradaydı. Ne güzel şarkıdır ya. Ama en çok istenen bu değildi. İtiraf etmek gerekirse önden bu enerjiyi vereyim istedim. Sonrasında da bayrama şurada hani bugünü sayma bir gün kaldı diyebileceğimiz bir gündeyiz. Çarşamba günü inşallah yine bir kurban bayramı ve sevdiklerimizle güzel sofralarda buluşacağımız güzel bayramlara inşallah diyor. Ve bayram deyince akla ilk gelen melodi tabii ki, onu da anmış olalım bu vesileyle. Hadi bir Barış Manço dinleyelim.

0: Bir de ne yazık ki hayatın acımasız bazı gerçekleri de var. Bayramlarda boynu bükük olanlar da vardır. Sebepleri malumunuz. Allah size de güç versin. İnşallah nice böyle yani tabii ki bazı insanların asla yeri doldurulamıyor elbette ama böyle güzel anılar biriktireceğiniz güzel bayramlarınız olsun sizin de. Bu vesileyle her bayramın adetidir zaten sabah namazından sonra hemen işte artık hayatta olmayan sevdiklerimizin ziyaretine gideriz. Onların da mekanı cennet olsun bu vesileyle, onu da söylemeden geçmeyelim. Hadi son bir telefon bağlantısı daha gelsin bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi
1: Günaydın
0: görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Nesrin ben. Tarkus'tan.
0: Hoş geldin. Selamlar Nesrin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne haber?
1: Selamlar.
0: Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: İyiyim. Teşekkür ediyorum. Mimarlık ofisinde çalışıyorum. Beni tanırsın aslında.
0: Nerede?
1: Ben çok bağlanıyorum ara ara. En son bağlandığımda miras davasını anlatmıştım.
0: Ay Nesrin, her gün ama ben biliyorsun tele kız gibi 30 kişiyle konuşuyorum,
1: evet.
0: O yüzden yani mümkün
1: ama
0: hatırlamam.
1: Ama çok dedikodu yaptık seninle o zaman.
0: Kimden ne kalmıştı, amca meselesi eşimi miydi?
1: Evet evet aynen.
0: Tamam dur şey mi, eşinin amcası mı mallara çökmüştü?
1: Eşinin amcası,
0: tamam,
1: aynen,
0: hatırladım.
1: Aynen.
0: Evet peki Nesrin, bugün serbest kürsü, sen neyi aradın?
1: Evet Doğancan, son telefon. Şöyle aslında ben neden aradım, benim görümcemler geldiler Denizli'den. Biz kayınvalidemlerle Adlı'da oturuyoruz, bir aradayız ve görümcemin kızı Sezin, seni dinliyorlar ve seni çok seviyorlar.
0: Ha, en son bağlandığında baya hani büyü yapmış bırakmış bizim eve diye anlattın görümcem mi?
1: Hayır. Ay ben görümcemle aram çok iyi, çok severim
0: bir
1: onu.
0: Şey, şahit değil mi dinleyicilerimiz? Sen kendini anlattın, ben iftira mı atıyorum? Hatta o kadar iyi hatırlıyorum ki Denizli'de yaşıyorlar. Şeytan görsün yüzünü. Yine gelecekler bayramda, kesin doluşacaklar. O çoluğu çocuğu yiyor çikolataları, bütün koltuğumu
1: ya
0: mahvetti en son.
1: Ay çok şu an. Oğlum da hatta halasını arıyor. Hala annem Doğancan'a bağlandı dinle diye. Aşağıdan onlar da beni dinleyecek şimdi kayınvalidemle.
0: Valla Nesrin, ben beni yalanlarına ortak etme öncelikle. Allah selamet versin. Sağ ol.
1: Doğancan ya.
0: Hadi iyi bayramlar bacım.
1: Bir dakika.
0: Ha, ne?
1: Çok özür diliyorum. Evet. Önce miras davası çözüldü. Ev arabayı aldık. Gözünüz aydın.
0: Evet. Hadi gözün aydın.
1: Onu
0: tamam.
1: Söylemek için aradım. Bir de sizin senin hayranın bir merhaba dese olur mu?
0: Ha,
1: seni
0: yanında.
1: Çok seviyor.
0: Ay.
1: Evet yanımda.
0: Tamam hadi ver.
1: Tesadüf onun şansını aradım ve düştü.
0: Tamam ver hadi.
1: Tamam Doğancan, iyi bayramlar diliyorum herkese.
0: İyi bayramlar,
1: herkese.
0: Sağ
1: sağlıklı, huzurlu.
0: Sağ ol.
1: Nice,
0: kız hadi versene çocuğa.
1: Tamam veriyorum, hemen veriyorum. Hadi bay bay.
0: Cır cır cır cır.
1: Herkese günaydın.
0: Öyle. Günaydın Sezincim, öpüyorum.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Evet, artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Değerli dinleyicilerim, yarın bayram arefesi, çarşamba bayramın ilk günü. Hepinize yine sevdiklerinizle güzel nice bayramlar diliyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. İnşallah sağlıkla, sıhhatle, hem memleketimizin huzurunun yerinde olduğu, hem kendi ailelerimiz için de böyle keyfimizin yerinde olduğu, güzel güzel geçindiğimiz nice güzel bayramlara inşallah. Ben bu haftaki son yayınımı yaptım. Haftanın ilk günü olması hiçbir şey değiştirmez. Herkes bir yerlerden dinliyor zaten şu anda beni. Yani normalde şuradaydım, bugün buradayım ama yine de açtım seni dinliyorum diyenler, vallahi artık isteseniz de dinleyemezsiniz. Haftaya pazartesi, yani haftaya pazartesi de ayın biriymiş. 1 Haziran'da görüşeceğiz. Bir mani olmazsa hepinize iyi yolculuklar diliyorum. Aman dikkatli olun, keyfinizin yerinde olduğu daha nice güzel bayramlara. Benden şimdilik bu kadar. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya pazartesi canlı canlı yeniden görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
6: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde yoğun. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar yarım saatte, Bahçeşehir'den Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Kampüsü'ne kadar 20, Cevizli Bağ'dan Ayvansaray'a kadar 10 dakikada gidiliyor. Ataşehir Kavşağı'ndan Kabacık Kavşağı'na kadar 40, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 ve Libadiye'den Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
6: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek. Trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek, yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi

Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi...

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Sar zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: bütün bir Aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
1: Ben sözünün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
0: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
1: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
0: Aynen, hiç ilişkimizi ilerlemeyiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: Körün.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: hep bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Yeah.

0: En çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
5: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 13.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: çözdüm.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
2: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
1: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
4: Bravo Atasa! Sana
5: tak. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
6: Handi Kredi.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: hep bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi TEP.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 15.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
0: Tolga Gündüz'le

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
3: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
2: TEP o kadar iyi ki TEP.
0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Bayramda gün boyu deneyim Kidzanya İstanbul'da. Kidzanya İstanbul'da pilotlar uçak kullanıyor, gizli ajanlar sır perdelerini aralıyor, arkeologlar kazı yapıyor ve şefler birbirinden lezzetli yemekler hazırlıyor. Çocuğunuz deneyimlerken öğrenmesi için siz de hemen Kidzanya'ya gelin. Kidzanya.com.tr'den şimdi yerinizi ayırabilirsiniz. Medya sponsoru Karnaval.
1: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
4: Ölüm bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: Barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. Köprü Akıcı, 2. Köprü ve Haliç Köprüsü rahat, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Zincirlikuyu Metrobüs durağından Balmumcu katılımına kadar 10, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 20, Altunizade Çevre Yolu Sapağı'ndan Doğancılar'a kadar 9 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Nerede başladı bu hikayede, ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 18.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
12: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek, gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bugün serbest kürsü. Nedir acaba senin paylaşmak istediğin?
2: Paylaşmak istediğim bir şey yok. Yine halini hattını sorayım diye aradım. Bayramını kutlamak için aradım.
1: Allah razı olsun da şu dükkanın önünü niye böyle şey yapıyorsunuz? Yok yere meşgul ediyorsunuz. Belki çok sağlam dedikodu vermeye biri bağlanıyor. Ha şimdi iyi bayramlar
2: Ne dedikodu verebilirim ki?
1: Hemen anlatmayla. Uyduruyorum çalıştığın yerde. Aile mesela bu bayramda. Eminim yine birikecektir ama önceki bayramlardan ya da önceki düğünler, cenazelerde birikmiş olan türlü mevzulardan dolayı bu bayram ailenin mesela mümkün değil ben onunla bu bayram mayram anlamam valla asla konuşmayacağım dediği biri var mı?
2: Şöyle kocam kapalı da bu bir dedikodu mu? Yani kapalı da derken yanlış anlaşılıyor böyle kapalı deyince.
1: He.
2: Üniversite sınavlarını hazırlamaya gitti 35 gün ben onu göremeyeceğim mesela bayramda da yok.
1: Evet. Üniversite sınavlarına evet. Hazırlanmaya mı gitti? Nereye gitti?
2: Evet, çalıştığı yere. Yani çalıştığı yerde zaten Ankara'da bir yer. Ankara'da bir şirkette çalışıyor. Her sene böyle 35 gün, 40 gün boyunca içeride oluyor. Orada da üniversite sınavlarını hazırlıyorlar.
1: Bu nasıl bir şey ya? Ben ilk kez duydum bunu.
2: Şöyle, sorular çalınmasın diye hiç iletişim de yok. Hiçbir şey de yok.
1: Ha, soruları hazırlayan ekipten...
2: Aynen öyle.
1: Ben de sınava çalışmak için gidiyorum ayağına Ankara'da bir de yani.
2: Yok işte o çalıştığı şirkete 35 gün boyunca kapalıya giriyor. Hiçbir şekilde iletişim de yok. 35 gün sonra işte sınavlar bittikten sonra öyle çıkabiliyor ancak.
1: Sanki bir tane bile hatası sınav yapıyormuşçasına ÖSYM. Ne bu? Hiç iletişim de mi kurdurmuyor sizinle?
2: Hiç yok. Hiç
1: yani
2: yok.
1: Her soruda ya her sınavda mutlaka neyse ama zaten ortalık karışık yani. Ben yani sen
2: zaten
1: mesela kaç senedir bu şeyde eşin?
2: 8 sene falan olacak.
1: 8 senedir. Kız hani sen 25 evet. Yaşındaydın. 8 senedir.
2: Ben 25 yaşındayım. 2021'den beri tanışıyoruz. Evlendik falan. Ama 8 senedir o şirkette.
1: Şimdi o soruları hazırlarken yani telefonu falan da teslim ediyor. Sürekli.
2: Tabii her şey.
1: 35 gün gece gündüz oturup soru mu hazırlıyorlar?
2: Sabah 8 akşam 10 çalışıyorlar işte.
1: Sonra ondan sonra?
2: Sınav oluyor işte. Sınav kağıtlarını gönderiyorlar. Kitapçıklarını gönderiyorlar. Sonrasında da işte çıkıyorlar dışarı. Sınav bittikten sonra işte 22-24 müydü öyle bir şeydi sanırım. Sınav tarihi. Ben de gireceğim de. Bana da veremiyor zaten sınav şeylerini, sorularını.
1: Sınav gününe kadar orada mı kalıyor yani?
2: Evet.
1: Sınav orada bitiyor, nasıl böyle sınav... lojman gibi bir yerde mi? Kaç kişi hazırlıyor mesela bu soruları?
2: 100-200 kişi var ya bildiğim kadarıyla.
1: Nerede kalıyorlar? Zaten... Aynı yerde hepsi.
2: Aynen. Hepsi aynı yerde kalıyor. Hepsinin odaları var zaten. Onun dışında işte öğretmenlerin yeri ayrı, aşçıların yeri ayrı, temizlikçilerin yeri ayrı, çalışanların yeri ayrı oluyor. Hocalar soruları yazıyorlar, bunlar kitaplığa basıyorlar.
1: Bu ama yani enteresanmış. Ben sistemin böyle olduğunu bilmiyordum. Tabii ki söyleme de bunun karşılığında iyi bir ücret de alıyor mu eşin?
2: Ya tabii ki yani bir tık daha fazla alıyor aldığı maaştan. Toplu bir para geçmiş oluyor en azından. Ama değer mi? Çok da değmez ya. Çünkü ya özel günlerde işte bayramlarda, seyranlarda hiçbir şekilde yan yana olamıyoruz.
1: Olduğun günlere say.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Elmas Akpınar.
2: Elmas değil mi?
1: Evet, Elmas Akpınar.
2: Niye ısrarlı soyadını da ver? Sahne mi alacağım bacım? Elmas da geç. TC'ni de ver. Elmas hoş geldin. Ne yapıyorsun? Evet. Bugün bayram arefesi öncesi olduğu için artık o temizliğin son rütuşları yapılacak muhtemel.
1: Yok,
2: değil
1: ben
2: mi?
1: Sipariş yapıyorum. Baklava börek yapıyorum.
2: Hatırladım, yayında konuşmuştuk.
1: Hatırladım. Tamam, gene doğru. Aynı bayram arefesi.
2: Doğru.
1: Sizinle konuştuktan sonra çok güzel şeyler oldu hayatımda. Çok değişiklikler oldu.
2: Hayırdır?
1: İlk önce şunu söyleyeyim. Çok arayanlar, Instagram'ı takip edenler çok fazla oldu. Çok teşekkür ediyorum herkese. Kargo isteyenler, şey yapanlar çok sağ olsunlar. Ondan sonra ben de Konya'da yarışmaya katıldım. Bu şeyde. Kupa aldım saç arasında.
2: Ne için, neyin karşılığı? Baklava mı yaptın?
1: Saç arası, evet, baklava saç arası yaptım. Ve ondan sonra ne oldu bilin bakalım. Doğa şeye katıldım. Kadir Ezildi'nin programına katıldım. Oradan çağırdılar. Evet, tabii orada ikinci oldum, birinci olamadım.
2: Yayınlandı mı?
1: Yayınlandı. Bir ay önce yayınlandı. Öyle değil, sizin radyodunuza katıldım. Arka arka ben bir artist.
2: Sen Kadir'e Doğancan'a selam söyle dedin mi Elmas?
1: Ay yok, diyemedim.
2: Tam diyecektim, bana hiç bahsetmedi Kadir böyle bir şeyden. Demek ki sen hayırsızmışsın.
1: Yok hayır, inanın ki şey, o kadar heyecanım vardı ki yani yarışmada gerçekten heyecan.
2: Canım çekim arasında falan ben Doğancan'ı yayına bağ. Sonuçta kankim olduğunu biliyorsun yani, insan söylemez
1: doğru
2: mi?
1: Doğru, aynen. Ama çok güzel deneyimlerim oldu.
2: O kupa mı aldın sadece, o şey saç arasında? Para ödülü yok muydu?
1: Yok, para ödülümüzü de aldım.
2: Ne kadar?
1: Belediyemizin. 20 lira aldım.
2: 20 bin lira?
1: Evet.
2: İyi, Allah bereket versin, güzel.
1: Aynen. Tabii bir şey.
2: Kaç kişi katılmıştı yarışmaya?
1: 300 kişi başvurmuş ama 256 kişi yarışmış.
2: Sen orada ikinci mi oldun? Kaçıncı oldun?
1: Orada üçüncü oldum.
2: Üçüncüye 20 bin. Birinciye ne verdiler?
1: Ona da bayağı bir verdiler herhalde. Birinciye daha bir daha yarışacak, ona 100 lira verecekler.
2: Allah, güzelmiş kız, evet, biz de gidelim.
1: Konya'mız
2: baklava
1: güzel.
2: Güzel.
1: Ama güzel yapmak lazım. Yaparsınız.
2: İyi, güzelmiş. Bayramda da aile aralıksız konuşuyorsun ama Elmas, bırakmıyorsun ki araya gireyim. Bayramda ne yapacaksın?
1: Bayramdan kaynanayım. Gelin gelecek haliyle.
2: Kaç senelik gelin?
1: Daha 3 yıllık gelinimiz.
2: Nasıl? Allah aşkına bak, biz bize sanki böyle bir yerde denk gelmişiz, muhabbet ediyormuşuz gibi düşün.
1: O zaten uyuyordur onlar, dinlemiyor.
2: Tamam, iyi, süper, rahat. Razı gerçekten mısın gelinde? Seviyor musun?
1: Yok, gerçekten seviyorum, razıyım. Allah huzurlarını, şeylerini mutlu etsinler.
2: Günün sonunda zaten onunla kötü olman oğluna da yansıyacak sonuçta.
1: Tabii yani. Kaynanaların çok yani beklenti olmaması lazım. Onun da kendine göre hayatı, evi, bucağı var. Beklenti yapmayacağız.
2: Gerçi şimdi sen bunu böyle anlatıyorsun da bir de kıza sormak lazım. Allah bilir neler. Alttan kinaye. Bir de sen şimdi bu yeme içme işleriyle uğraştığın için belki de kızın yaptığı şeyleri böyle farkında olmadan, canım sen bunu böyle yapmışsın ama bu böyle olmaz falan gibi böyle laf sokmaların falan yoktur inşallah.
1: Yok, gerçekten yok. Kendisi kızım Esra'm iyidir, sorar. Anne şöyle mi yapayım? Elimle geldiğinde tarif etmeye çalıştım. Eli de becerikli, hemen kapıyor. Hatta 2-3 gün önce anne baklavamı kendim yapacağım dedi. Geldi, beraber yaptı, gösterdi. Beraber yaptı. Gerçekten samimiyetle söylüyorum.
2: Hiç istediğim şey, malzeme bu değil yani benim istediğim. Ben
1: ama
2: istiyorum.
1: Malzeme verdim.
2: Tamam, o zaman şöyle söyleyeyim. Ailenizde, hani bu çekirdek aile değil, akraba türevlerini de katabilirsin. Hala, teyze, belki onların anaları, işte şeyleri, çocukları vesaire falan. Büyü yapan var mı? Hani böyle aile içinde adı çıkmış, işte atıyorum büyücü Necla.
1: Ya.
2: Var mı öyle biri?
1: Sabah sabah şimdi birbirimizi bayram önüne düşürecek misin milletle, akrabalar?
2: Zaten düştüyseniz düşmüşsünüzdür. Ben ne düşüyorum? Hayır, ben istemiyorum ki şu adını versen de ver de. Var mı yok mu? Varsa var de.
1: Şu anda değil. Şu zamanda değil. Şu zamanda gençler, çocuklar büyüdü, olgunlaştı. Ama geçmişlerde yaşandı bazı şeyler.
2: Tuttu mu
1: şu
2: bari?
1: Şu anda değil. Vallahi bilmem, tutmamış demek ki.
2: Anladım, sana yapmışlar.
1: Tutmamış yani demek ki. 31 yıllık evliysen, hatta 32 olacak. 32 kaynanası yıllık
2: ayırma büyüsü yapmış.
1: Yok değil vallahi değil.
2: Görümcesi yapmış.
1: Ay yok değil, değil, değil, değil, değil. Asla.
2: Eltisi
1: değil.
2: Yapmış.
1: Yok yok yok, değil, değil, değil.
3: Kız kim yaptı o zaman, adam kalmadı.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Benim adım Mahir Çınar abi.
0: Hoş geldin Mahir, değil mi?
1: Aynen abi.
0: Hoş geldin Mahir'cim. Nereden arıyorsun? Hangi şehirdesin?
1: Konya'dan arıyorum abi.
0: Nereden duyamadım?
1: Konya'dan.
0: Konya'dan, ha güzelmiş. Peki bayram geldi. Dolayısıyla senin için bol bol harçlık toplama zamanı.
1: Ya daha çok çalışma zamanı diyeyim abi.
0: Aa, kaç yaşındasın sen?
1: Ben 12 yaşındayım abi.
0: Çalışma dediğin bir yerde mi çalışıyorsun?
1: Ya babamın dükkanı var abi. İki tane dükkanı var. Bir dükkanla annemle ben çalışıyorum.
0: Tamam.
1: Diğer dükkanı.
0: Ne dükkanı bu Mahir'cim?
1: Medikal üzerinde bir dükkan.
0: Medikal. E tamam, ama bu, sen bunu fırsata çevirmelisin bence. Mesela o dükkana gelen müşteriler ya da tanıdığınız o esnaflar vesaire... bayramın ilk günü olmasa bile diğer günlerde bol bol el öperek güzel bir hasılat yapabilirsin bence.
1: Yani zaten öyle gidiyor abi yani.
0: İyi, süper, hakkını ver. De ki eğer vermeyen olursa da adetlerimizi, geleneklerimizi koruyalım lütfen de.

0: bayram değil çünkü yani. İki gün var bayrama. İyi bayramlar Mahir'cim. Öpüyorum seni çok.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Alo, merhaba.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Muhammed, ben Doğan Can, nasılsın?
2: Sağ ol Muhammed, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: İyiyim, ben de İstanbul'dan arıyorum.
2: Ne iş yaparsın?
1: Taksiciyim ben. Benim seninle alakalı bir anım var. Bugün de serbest ederim.
2: Hayır mı ya? Yayında anlatabileceğim bir şey inşallah.
1: Anlatabilirim. Ya klasik işte insan tripleriyle alakalı. İçin içine sana dahil oldum.
2: Nasıl yani?
1: Bir gün bir yolcu kabul ettim ben. Bizim uygulamalarımız var.
2: Evet.
1: Biliyorsunuzdur taksi uygulamaları.
2: Evet.
1: Yolcuyu kabul ettim. Metrobüse gidecek hanımefendi. Yeni Bosna metrobüs olarak işaretlemiş. Ben de yanlışlıkla aldım açıkçası ama hani iptal etmek istemedim sonrasında.
2: Tamam.
1: Her neyse işte yolcuya geldim. Bir 5-6 dakika kadar da kendisini bekledim. Normalde hiç sevmeyiz mesela beklemeyi. Hazır olmadan neden çağırırız? Bekledik. Her neyse hanımefendi geldi. Benim camım açıktı. Biner binmez direkt şunu söyledi. İşte camı dedi kapatır mısınız? Hiçbir selam salam bir şey yok. Arkada sen çalıyorsun ufak ufak. Yani o an bir konuşma vardı. Bir muhabbet vardı. Ben de merak ettim hani dinliyorum.
2: Sesi bir açtım biraz.
1: Dedi, tabii. Bir taraftan dedim ki yani bu dedim şimdi buna da uyuzluk yapar. Az çok biliyorum çünkü o tipleri. Her neyse hafiften daha kıstım böyle. Sadece kendim duyuyorum. Güzel de muhabbet dönüyor. Her neyse bir tarafta da çayım var.

0: Birkaç yudum da çaydan aldım, hanımefendi böyle yaptı. Ya dedi, çay mı dedi içiyorsunuz dedi araç başında. Dedim ki yani sizlerin bir zararı mı var şu an dedim bunu. Yani dedi pek dedi mantıklı gelmedi bana ama falan yaptı böyle. İyi dedim, onu da içmedim. Üf, kıl. Onu da bıraktım.
1: Tam kıl yani. Sana ne ya? Sana ne yani? Sanki ona içiriyorsun zorla.
0: O sıra işte ben de yeni Bosna metrobüse baktım. 26 dakika veriyor bulunduğumuz yerden. Bir de Sefaköy metrobüse baktım. O da 22 dakika veriyor. Ayrıca trafik de kilometre olarak da düşüyor. Dedim ki hani siz dedim metrobüsü lokasyon olarak mı dedim işaretlediniz yoksa dedim hani metrobüs mü kullanacaksınız? Çünkü bazen atıyorum yeni Bosna metrobüs diyor ama orada bir yere gideceği için.
1: Tamam.
0: Metrobüs dedi kullanacağım. Dedim aceleniz varsa dedim ki öyleydi zaten. Birinde de söyledi acelem vardı. Hani Sefaköy'den daha yakın görünüyor. Direkt böyle yaptı. Ben dedi biliyorum dedi nereye dedi gideceğimi dedi. Siz dedi lütfen dedi adrese dedi gider misin? İyi dedim ben o saatten sonra senin için acele eder miyim yani? Nerede trafik var? Pok pok hani hiç bir pratik trafik uydurmadan bir şekilde gidiyorum hani böyle.
1: Normal ana yoldan. Hiç aralara girmeye çabasına girmeden iyi hadi otur bekle o zaman diye.
0: Beklesin diye. Sonrasında işte sizin o sesinize şey yaptı işte. Radyoyu kısar mısın falan. Onu da kıstım. Ona da bir şey demedim. Dedi ki burada dedi, niye dedi bekliyoruz şu anda. Trafik var ama sağ sol düşün. Sağ taraf akmış. Sol taraf birikmiş. Yani biriken tarafta bekledim. Sağ tarafa atmadım kendime. Yani. Sağdan dedi çık dedi. İleride dedi bir yer var falan. Şöyle baktım. Neyse dedim sabredin dedim. Yine dedim bir şey demeyeyim. Çünkü uygulama şikayet ediyor. Yoksa normal yolda olsa ben biliyorum ona da. Her neyse. İleride dediği yerde ters yön biliyorum. Ama sürekli kullandığımız güzergah. Ama ben senin için niye kullanayım o güzergahı? Terse niye gideyim? Buradan dedi girebilirsiniz. Dedim ki hanımefendi burası dedim ters dedim girmem. Dedi gireceksiniz dedi ben dedi geç kaldım bilmem ne falan ama hani iki laf var ikisi de kendisi konuşuyor. Geç kaldım diyor. Hızlı güzergahı da kabul etmiyor. Her neyse onun sonrasında hanımefendi arabadan indi. Paramı da vermedi.
1: Kapıyı da çarptı çıktı gitti. Ha öyle tartışınca madem öyle indi arabadan.
0: Zaten yani tabiri caizse aranıyordu. Yani tartışma arıyordu. Ben onu maddi hani bir tartışma arıyordu. Yani şunu söyleyeceğim. Mesela sabah bir arkadaşla konuştunuz. Şeyle alakalı. Hani taksicilerle alakalı yüzünü asıyor vesaire falan. Ben şimdi 2 senedir bu işi yapıyorum ortalama. Ama inanın insanları da bu hale getiren birileri var. Yani hani şimdi benim yerimde farklı biri olsaydı daha farklı konuşurdu. Baştan belki tartışırdı ama.
1: Evet.
0: Hani sabrede artık insanlar belli bir süre sonra bu noktaya geliyor. Yani bununla alakalı aramak istemiştim. İnsanlara ızdırap etmiyor şu dünyayı.
1: Doğru hiç söylüyorsun. Şeyde... Ama genel olarak baktığımız zaman herkesin artık... Şimdi böyle son yıllarda çok fazla duyduğumuz belli başlı psikolojik terimler var. İşte travma mesela bundan 10 sene önce ben bilmiyorum travma hayatımızda var mıydı? Ulan bizim ergenliğimiz olmadı mı? Bizim yani ben uyduruyorum mesela yani şimdi Kurban Bayramı geldi ya. Kurban Bayramı'nda bizim önümüzde hep kurbanlıklar bizim önümüzde kesiliyordu. Şimdi mesela çocukların yanında bir kötü kelime bile konuşmayalım travma haline gelir büyüyünce falan gibi şeyler duyuyoruz ya. Şuraya bağlayacağım. Şu anda herkesin mutsuz olmak için de gerçekten çok haklı nedenleri var ama mutlu olmak için de bir sürü neden var. Kimse oralara tutunmuyor. Dolayısıyla yani açık söylemek gerekirse bunu yayında benim bu şekilde dilendirmem doğru değil belki ama aman bana ne be sanki her şey çok doğruymuş da ben yanlışım. Bence artık herkes delirdi. Herkes manyak. O yüzden nacizane tavsiyem kimse kimseyle dalaşava girmesin. Gerek yok. En iyisini yapmışsa tamam ne hali varsa görsün yani yapacak bir şey yok. Çünkü kazananı yok öyle bir tartışmanın.
0: Ya doğru ama şimdi şöyle bir şey var hani benim camımdan sana ne az bir şey açık hava soğuk da değil sıcak. Benim çayımdan sana ne ya radyo çok ufaktan tıngır diyor ben zor duyuyorum.
1: Benim de ekmeğime ya. Mani olmuş ya. Hadi senin ekmeğini zaten... vermedi ben de engel oluyorsun.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
4: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Hilal, ben Kocaeli'den.
2: Hoş geldin Hilal. Tanıyalım. Neler yaparsın?
1: Şöyle söyleyeyim. Adliyede memurum.
2: İyi. Kolay gelsin. Adliyede
1: geçen
2: memur.
1: Geçen hafta seninle tanıştık.
2: Nerede? Ha, Kocaeli'deki yayında.
1: Evet. Hani oğluma gözlerini açıp şöyle bir göstermiştin ya.
2: Tamam, hatırladım. Evet Hilal, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk.
2: Adliyede memur dedin, mübaşir değil ama.
1: Yok, ön büroda aile mahkemesinde dava açma birimindeyim.
2: Aman ne gergin enerjiler vardır ha senin, her gün böyle bir olay mevzu değil mi?
1: Sorma yani, laf anlatmak. Hani eşiyle olan sıkıntıyı bana yansıtıyor. İnanın diyorum, boşanma sebebimiz ben değilim. Yani.
2: Tahmin edebiliyorum. Evet, zor iş hakikaten. Peki Hilal, bugün serbest kürsü. Sen neye aradın?
1: Ben ne aradım? Aslında işe ilk başladığımda ben 21 yıllık memurum ama insanlara mesela anlattığımız şeyleri tek seferde anlayabiliyorlardı. Şimdi herkes her şeyi biliyor. Herkes bir şeyler iddia ediyor. Hı hı. Ve sen hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi davranıyor ya.
2: Ve buna rağmen de gelip sana madem öyle niye soruyor? Madem biliyordun da bana neye soruyorsun diyorsun yani.
1: Ya dışarıda biri mesela bir şey demiş buna. Evet. Olmayan bir şey söylemiş. Dava açarken para yatırmıyorsun demiş. Aha. Ben de diyorum ki hayır, öyle bir şey yok. Devletin
2: dosya açma ücreti var. Evet.
1: Bir avans var. Hayır diyor, sen haraç kesiyorsun diyor bana. Ya diyorum Allah aşkına lütfen yapmayın. Buraya mesela gelen bir babam yaşında bir amcamız geldi eşiyle beraber. Ben boşanmak istiyorum diye şey yapıyor. Baskı kuruyor bana. Tabii ki diyorum. Dava dilekçenizi hazırlayın. Kimlik fotokopisi için bir meblağda para yatıracaksın. Hayır diyor. Ben dava açmayacağım. Ben boşanmak istiyorum diyor. Amcacığım diyorum, boşanmanın Türk Medya Kanunu'nda bir yeri var. Bir hukuken bir yapman gereken prosedür var diyorum. Hayır diyor. Ben diyor dava açmayacağım diyor. Eşimle niye diyor dava açayım ki diyor. Ben boşanmak istiyorum diye iddia ediyor.
2: Bu boşanmanın bir dava sonucu olacağını bilmiyor mu mesela bu dayımız? Bilmiyor demek ki.
1: Bilmiyor.
2: Ya onun için bu dava mahkemeye gerek yok diyor yani. Biz tam konuştuk, ayrılacağız. Boşayın bizi. Yani o imzayı düşürün diye gelmiş de işte o öyle olmuyor yani.
1: Aynen öyle. Ben de dedim ki tamam o zaman amcacığım, boş ol. Bitti. Gidebilirsin.
2: Peki bir şey soracağım, bilmiyorum. Mesela diyelim ki eğer bir avukatla anlaşmadan adliyeye gelse bunun işlemi için ödenecek para ne peki?
1: Toplam 4644 lira.
2: Anlaşmalı boşanma, o dava sürecinin başlaması için 4600 küsur ödüyor ve ondan sonra baro mu bir avukat atıyor yoksa avukatsız da girip boşanabiliyor mu?
1: Avukatsız boşanabilir, zorunluluk yok. O şahsi bir tercihtir avukat.
2: Ha, yani duruşma gününü alıyor, daha sonra karı koca gidiyorlar oraya. Bir karşılıklı biz artık işte ayrılacağız diyorlar, öyle de ayrılabiliyorlar. Hadi ya.
1: Aynen öyle. Ya genelde çekişmeli boşanmalarda avukat hani tercih edilir. Anlaşmalı zaten aramızda bir sorun yok. Biz boşanmak istiyoruz deyip gelip bir beyanda bulunup gidiyorlar o kadar.
2: Anladım, peki.
0: Bu sabah Doğan Can'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe.
5: Hemen bakıyorum hayatım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: İstanbul'da 1. köprü akıcı, 2. köprü ve Haliç Köprüsü rahat, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Zincirlikuyu metrobüs durağından Balmumcu katılımına kadar 10, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 20, Altunizade Çevre Yolu Sapağı'ndan Doğancılar'a kadar 9 dakikada gidiliyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
7: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
8: O4 TEM otoyolunun ilk kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Eğlence, zarafet, huzur. Tatilin tüm halleri Crystal Hotels'te. Anlardan anılara dönüşen tatil keyfi Crystal Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: sen ipi kördün. TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB.
3: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü akıcı, 2. köprü ve Haliç Köprüsü rahat, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Sirkeci'ye kadar 30, Zincirlikuyu metrobüs durağından Balmumcu katılımına kadar 10, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 20, Altunizade Çevre Yolu Sapağı'ndan Doğancılar'a kadar 9 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: TEB bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı

0: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

Nirvana Hotels'te yaz başlıyor. Şehrin enerjisi, doğanın sakinliği, eşsiz lezzetler, bitmeyen eğlence, tatilin en ayrıcalıklı hali Nirvana Hotels. Günün şarkısını sizin için seçti.

0: bireysel kredi kartlarıyla Mayıs ayında seyahat etmek ne kadar iyi?
1: Toplam 1400 TL bonus kazandıracak kadar iyi. 31 Mayıs'a kadar hava yolundan araç kiralamaya, otelden tatil köylerine tüm seyahat harcamalarınızı TEP bireysel kredi kartlarıyla yapın. Her 10.000 TL ve üzeri harcamanıza 350 TL, toplamda 1400 TL bonus kazanın. Detaylı bir

ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.

peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını şimdi ücretsiz indir. Peşini bırakmayan o şarkıdan sıkıldıysan, yeni bir şeyler keşfetmek için karnavalı başlat. En iyi DJ'lerin hazırladığı yepyeni müzik akışlarıyla, eğlenceli sohbetler ve podcastlerle hep canlı kal. Karnaval uygulamasını